Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed, biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. وَمَا

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi suduril-lezine utul-ilm ve ma yechadu bi ayatina illa'z-zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: Kul kefâ billâhi beynî ve beynekum şehîden ya'lemu mâ fissemâvâti vel ard.

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

0: Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.
1: Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileyna turca'ûn.
0: Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

0: فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsut

0: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
1: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi. فَإِذَا

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.

0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
0: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
1: Well,

Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitaba olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. Ve

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: Ve subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun.
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتُونَ

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

Sizin geceliğin uyumanız, gündüzün de lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.
0: Belit

Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Ey Muhammed, sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. Ve izâ

0: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.
1: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
0: Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor?
1: وَاِذْ

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

İnsanların mallara arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.

Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
0: Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.
1: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.

Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

0: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.
1: وَلَقَدْ

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ

0: kadir.
1: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
1: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

0: Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillah.

Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.

0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Iğdır Tuzluca yolunun 22-25. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Hayatın tüm renklerine, iyi habere, doğru habere, en iyi müziğe ve Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye iyi ki geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da geldiniz ya, gerçekten bizi mutlu ettiniz. 30 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız ya da Hicri takvimle 16 Safer 1448'de canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor. İbibikler ötmeden evelallah, ama siz ve biz mücadelemize başlamışken yayına da başlayalım dedik. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'la beraber 0507-977-0101 artık lütfen listenizde yer alsın. Kaydedin gari. 0507-977-0101 ki yayın boyunca bize arkadaşlık edebilin. Adınızı soyadınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bulunduğunuz yeri de lütfen ekleyiniz. İstanbul'da yavaş yavaş Poyraz'ın etkili olmaya başladığı günlerde, saatlerdeyiz. Ama gün içinde sıcaklığın yine 30 dereceleri yokladığı saatlerde. Yalnız maalesef ki sıcak. Dün 9 ilde yangına neden oldu. Tam sebepleri belli değil. Alevlerle mücadele sürüyor. Özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Muğla valisi Akbıyık yangında 3'ü harabek, 4 evin zarar gördüğünü, alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığını açıkladı. Söndürme ve kontrol altına alma çabaları sürüyor. Allah hepimize yardım etsin. Peki duamızı edelim ve yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle olmayanlara da nasip et. Allah'ım bizi her türlü felaketten, afetten, kötü işlerden, kötü insanlardan, kötü vaziyetlerden muhafaza eyle. Ayağımızı kaydırma. Ya Rabbi bizi kaldıramayacağımız yüklerle yükleme. Omuzlarımızdaki yükleri hafiflet, al. Sen yollarımızdaki dertleri, tasaları, endişeleri ve korkuları kaldır. Gözümüzde dağ gibi olanları kolaylaştır. Ve ya Rabbi bu imtihan dünyasında içinde vicdanını, merhametini bırakmayanlara, ben onlar gibi olamam diyerek değerlerine sımsıkı sarılanlara ve sadece senin rızanı gözeterek Allah bilsin o bana yeter inancıyla yaşayanlara, sen sabrın, sen güzelliklerin, sen nimetlerin, sen duaların ve sen istediklerinin en hayırlısını nasip eyle, bahşeyle. Ya Rabbi ne olur. Zalibin zulmünün hesabının görüldüğü günde şu kuru kafa dahil olmak üzere bizleri intikamın için memur eyle. O şereften bizi beri kılma, uzakta kılma dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
0: Basından başlıklar.
1: Muğla Seydi Kemer'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bayır Mahallesi'nde zirai alanda başlamıştı dün o yangın. Rüzgar çok güçlü maalesef. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor. Seydi Kemer'deki yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor. Yangın işimizi zorlaştırıyor. Sonra üst düzey koordinasyonla sahada etkin çalışmalar yürütülüyor. Hastanenin boşaltıldığı da işaret ediliyor. Seydi Kemer'de değerli dinleyiciler, 25 hava aracı, 410 kara aracı, 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangına mücadele ve müdahale ediyor. Yangın tamamen söndürülene kadar aynı şekilde mücadelemiz ve müdahalemiz devam edecek. Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya Karayolu'nun kontrollü olarak geçişleri açıldığı haberi de var. Sadece o değil maalesef. Muğla Fethiye'de Yeşil Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar orada da etkili. Orman Bölge Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi ve müdahalelerine devam ediyor. Antalya Kumluca'da da çıkan yangın var. Ona da havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçakla, 4 helikopterle, 15 arazöz ve 30 itfaiye aracıyla 281 personelle. Bazı evler maalesef ki zarar gördü. Rüzgarın etkisi etkisiyle büyüyerek Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşan yangın nedeniyle en az 50 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı, o tahliye edilen evlerden 10'unun maalesef ki zarar gördüğü, yandığı, bazı vatandaşların ise küçükbaş hayvanlarıyla birlikte bölgeden kaçtığı haber veriliyor. Hayvanların, yaralı hayvanların tedavi altına alındıkları da yine gelen bilgiler içinde. Bornova'da, İzmir Bornova ilçesinde de orman yangını var. Dün akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladığı o yangın, oraya da çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yine orada da rüzgar son derece etkili. Alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Dikili'de Çandarlı Mahallesi E-Kostesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına canla başla devam ediyor. Özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de yangına müdahale devam ediyor, sürüyor. Gelmiş geçmiş ve bugün ne olur bitmiş olsun. Aynı anda yangınların bir anda başlıyor olması insanın aklına çeşit çeşit işler getiriyor. Olur mu? Olmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Peki, kazanan 86 milyon olacak dedi Başkan Erdoğan. Akşam gazetesinde ilk sayfa haberlerinden. Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu ağır faturadan kurtulacağız dedi Başkan Erdoğan. Süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız diyerek devam etti.
3: Türkiye'yi yıllarca esir alan güven ve istikrar sorununun ülkemize ödettiği bedellerin en başta terör meselesi vardır. Terörün olumsuz etkileri büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
4: Son dakika haber.
1: Gün sıcak ve önemli gelişmelerle başladı. Dikkatinize sunalım. Ankara'da operasyon var. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak düzenleniyor o operasyon ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan isimler var. Sayı tam olarak belli değil. Gözaltı gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmış değil ama yeni gelişme, son dakika gelişmesi bu. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon var ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Şu dakikalarda da emniyete götürülüyor.
2: 7 gün 7 sabah.
1: Etimesgut'tan gelelim İstanbul'a ve Üsküdar'a. Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı. CHP'li belediyede ruhsat işlerini kapalı devre bir mail grubu üzerinden rüşvete bağladığı, sadece bir müteahhidin 860 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Başkan ve 5 kişi gözaltında biliyorsunuz. Sinem Dedetaş çikolata kutusunda verdim diyor. İsmi geçen kişi etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit bu. Başkanın danışmanına 300 bin doları makamın çikolata kutusunda, 560 bin doları da bir okulun yakınlarında bir çantada verdim diyor. Bazı kayıtları itirafçının ifadelerini, iddialarını teyit ediyor. Değerli dinleyiciler, MASAK Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyonu aşan paravan danışmanlık sözleşmesi yapıldığını raporlamış. Resmi rapor bu. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun resmi raporu 1 milyar 78 milyonu aşan paravan danışmanlık sözleşmeleri. Ah ki ne ah. Mesaide pavyondan sinyal, Uşak Belediyesi personelinin Özkan Yalım'ın mekanlarında çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Özkan Yalım'ı hatırlamıyor musunuz? Hani şu otel odasında belden aşağısında havlu sarılı halde polislerin karşısına çıkıp da ben ne yaptım ya diyen kimlik var ya, o Özkan Yalım. Belediyede sigortalı çalışan 17 personelin yolsuzluk operasyonlarından sonra dahi tutuklu eski başkan Özkan Yalım'ın mekanlarında çalıştıkları HTS ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Tamamı gözaltına alındı. Farklı haberlerle devam edelim. Suudi jetleri Irak'ı vurdu. Etraf kaynıyor, kazan kaynıyor ve bütün olup biten bizim çevremizde oluyor ya, pes doğrusu. Suudi Arabistan Amerika ile birlikte Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi'yi vurdu. Saldırıda 20 örgüt mensubu öldü, en az da 30 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Bizim halk dilinde değişik ithamlar vardır, ifadeler vardır. Onlardan biridir yüzsüz. Yani bir şey yapıp da hiç üzerine alınmayan, gamsız gamsız etrafında dolaşarak sırıtan tiplere denir. Gazete öyle diyor, yüzsüz diyor. Depremde övdü, savcılıkta güvenmedim, para vermedim diyor Hayko Cepkin. Ona dair bir haber bu. Hayko'nun o dönem Haluk Levent'e ve emek veren vicdan sahibi insanlara teşekkürü borç biliyorum diyerek paylaşım yaptığı ifade ediliyor. Daha doğrusu ortaya çıkıyor. Niye? Arşivler bunu unutmuyor. Aynı Hayko bugün kendilerine güvenmedim, para da vermedim diyor. Ya IBAN'ı paylaşmışsın, daha ne ya? Türkiye gazetesindeyiz efendim. Şeftali tarlada 15 lira, markette 100 lira. Gelişine vuruyor ve gol oluyor. Çiftçiye maliyeti 20 lira olan şeftali tarladan 15 liraya alınıyor, markette 100 liraya satılıyor. Rekolte bol ancak ihracatın durması üreticiyi zarara soktu. Şeftali ya dalında çürüyecek ya da meyve suyu fabrikalarına satılacak. Onlarda da ne kadar meyve var, o ayrıca konuşulur. Kanarya Polonya'da tura uçtu, 1-1 yetti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Gornik'le berabere kalmasına rağmen ilk başta aldığı galibiyet sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeyi başardı. Yalnız futboluyla umut veriyor dersem sarı lacivertli takım için fazla iyimser bir tavır takınmış olurum. Onu da yapmak istemiyorum doğrusu. Peki, devlerle aynı masada. Kerkük Petrolü'nün %15'ine ortağız. Dünyanın en verimli petrol sahalarından Kerkük'e ortaklık. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı küresel enerji devleriyle aynı masaya oturttu ve Türkiye'nin yolunu açacak. Irak'ta olmamız gerekiyordu. Türkiye ve Irak arasında petrol anlaşması enerji uzmanları tarafından stratejik bir hamle olarak yorumlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarına %15 hisseyle ortak oldu. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, Türkiye kesinlikle Irak'ta olmalıydı. Bu ortaklık Türkiye'nin yurt dışında rezerv ve üretim hakkına sahip bir ülke haline gelmesine katkı sağlayacak dedi. Dünyanın bir ucundan kan emici vampirler yanı başımızda, üstelik tarihsel süreçte bizim coğrafyamız ve toprağımız olan bir yerde, bir noktada petrolü ve doğal gaz kaynaklarını sömürürken, kelimenin tam anlamıyla istismar ederken, bizim haklarımızdan, uluslararası haklarımızdan, nüfuzumuzdan, tarihimizden kaynaklanan bir kısım hakları bugüne kadar kullanmamamız hüsnü niyetle açıklanamaz. Pasifize olmakla açıklanabilir, yok hükmünde olmakla açıklanabilir, adam gibi dış politika üretememekle açıklanabilir, dış politik gelişmeyi ya da yazılımı başkalarının yaptığı şekliyle açıklanabilir. Ama böyle. Türkçe 20 ülkede seçmeli ders. Dünyanın tercihi Türkçe. Yunus Emre Enstitüsü'nün yoğun çabalarıyla Türkçe 20 ülkede seçmeli ders oldu. Yakında İngiltere'de de listeye katılacak Türkçe. Kurslara gelen yabancılar Boğaz'da tura da katılmışlar. Valla Türkiye'yi bir gören bir daha da gidemiyor. Yani böyle köşesi cennet köşesi gibi bütün eksiklerimize ve yanlışlarımıza rağmen kalıyor. Kalmakta da haklılar. Dahası yok. Kestirmeden soygun Güney Koreli turisten 10 dakikalık yol için 1400 lira olan dolandırıcı taksici. Ona tepkiler yağıyor. 10 dakikalık bir yol, 1-2 kilometrelik, 3 kilometrelik bir yol. 1400 lira para alan kan emici vampir bir taksici. Çürük yumurta. Gayet tabii çürük yumurta. Ayıklanması gereken. Kameralar işe yarıyor yahu. Kameralar kötü değil. Milliyet gazetesinde neler var? Buzdaki tehlike. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte soğuk kahve gibi buz konulan içecekler ve dondurma tüketimi de artıyor. Ama serinlemek isterken yapılan bazı yanlışlar sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Doktor öğretim üyesi Hasan Hacı Osman özellikle hijyenik olmayan buzların gıda kaynaklı enfeksiyon riski oluşturabileceği konusunda herkesi uyarıyor. O buzlar nereden geliyor? Hangi sularla imal ediliyor, donduruluyor, hangi kaplarda tutuluyor, soğuk zincir kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Şahsi fikrimi soruyorsanız buz içeceğin tadını bozuyor. Kesin. Yani meyve suyunda da böyle, diğerlerinde de böyle, tercih de etmiyorum. Yani meyve suyu ise eğer, gerçek meyve suyunu buzsuz şekliyle, sek haliyle tercih edenlerdenim efendim. Türkiye'de yaşam süresi 78,5 yıl. TÜİK'in verilerine göre bu böyle. 78,1 yıl olarak hesaplanan 2022-24'teki süre şimdi 23-25 istatistiklerinde 78,5 yıla yükseldi. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kadınlarla erkekler arasında doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıla yükselmiş vaziyette. Hanımefendiler, beyefendilerden ortalama olarak söylüyorum, bunun artısı eksisi de olabilir, 5,2 yıl daha uzun şekliyle yaşıyorlar. Allah sağlık afiyet versin. Hatun kişilere de, er kişilere de diyelim canım. Er kişilere de diyelim. Allah bunu yapanlardan da razı olsun diyeceğimiz işle devam edelim şimdi. Uzun süre tartışıldı. İstanbul'da Kadıköy'de rıhtıma yapılacak cami için uzun tartışmalar oldu. Herkes sağından solundan çekerek fikrini işin içine dahil etti. İbadet ihtiyacı, park ihtiyacı vesaire derken fikirler çatıştı ve dün ilk kazma vuruldu. Cami için ilk kazma indirildi. Açıklamayı ise Camiyi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya yaptı. Şöyle dedi Kaya:
4: bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun zamandır, uzun yıllardır yapılan bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmayla ilgili bismillah diyoruz. Ve sahada 2015 yılında başlayan, planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun vuzuğa kavuşan, netleşen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanını inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz inşallah. Kadıköy'ümüze sadece bir ibadet, yani bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis. Yani sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, efendim aşeviyle, taziye eviyle, Kur'an 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız inşallah hep birlikte. Mimari olarak Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağını inanıyorum. Şu anda Kadıköy Rıhtım Camii yapılacak alanda bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi ilk kazmayı vurduğumuzun işaretini de birlikte gördük. Burada yaklaşık öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jetcraft çakılacak buraya. Dolayısıyla hem İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Ve bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, belki gelirken sizin de dikkatinizi çekmiştir, Kadıköy'ün önemli sorunlardan birisi otopark sorunu. Buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde de süratle tamamlamak. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Biz bugün bismillah dedik.
1: Önemli. Her işin başı besmele olunca o iş yürür. Evelallah yürür. Devam ediyoruz. Bu arada mesajlarınızın geldiğini de görüyoruz. 0507-977-0101'den lütfen bize ulaşın. İlk 30 dakikanın ilk mesajı belki de sizden. İstanbul'dan olabilir, Ankara'dan olabilir, Konya'dan olabilir, Edirne'den olabilir, Elaziz'den olabilir, Erzurum'dan olabilir, Diyarbakır'dan olabilir, Antalya'dan olabilir. Yani olabilir de olabilir. Yurt içi ve yurt dışı, hangi dost nereden bize ulaşıyor, hangi hal ve vaziyet üzere, lütfen onu da yazın. Seve seve okuruz efendim. Keban Barajı çöpe gidiyor. Başlık nasıl? çarpıcı ama bu bir benzetme tabii, çok şükür. Yılda 26 milyon ton gıda israfını yapıyoruz. İşte bu rezil şey. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit. Bir yılda Keban Barajı kadar suyu biz bilerek, isteyerek, görmezden gelerek çöpe atıyoruz. 23 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz Türkiye'de. İçim burkuldu doğrusu. Günde 12 milyon ekmeği israf ediyoruz. Şu ya da bu sebeple, artık olduğu gerekçesiyle, dünden kaldığı gerekçesiyle, parçası kopartıldığı gerekçesiyle vesaire. Ekmek atılmaz. Gıdanın hiçbir türü türevi atılmaz. Eski Sovyet bloku ülkelerinden birinde yaşayıp Türkiye'ye gelen bir ablanın ifadesini asla unutmuyorum. Aynen şöyle demişti. Benim dolabımda çürüyeceğine ve çöpe atmak zorunda kalacağıma yerinde, markette, toptanda, halde çürüsün diyordu. Ben bana lazım olanı kadarını alırım, ertesi gün tertemiz yeniden ve yeniden alırım. Gözümüz aç, ekmeği fazla fazla alıyoruz, gıdaları, meyveleri, sebzeleri fazla fazla alıyoruz, buzdolabına büyük bir hınçla dolduruyoruz, sanki sonuna kadar yiyebilecekmişiz gibi ve maalesef bir kısmını çöpe atıyoruz. Hele ki ekmek. Hepimize bin bir defa düşünmek gerekiyor. Bin defa düşünmek. Maaş gibi burs yarışı, YKS'de derece elde eden başarılı öğrenciyi kampüsüne çekmek isteyen üniversiteler burs yarışına girdi. YKS'de derece yapan adaylara 250 bin liraya varan başarı ödülü, aylık 60 bin lira bursun yanı sıra ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar, yurt dışı eğitim ve staj imkanları da tanınıyor değerli dinleyiciler. Törendeki İran oyununu, Acem oyununu gördünüz değil mi? İzlediniz. Türkiye ile Irak arasındaki yeni anlaşmalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin katılımıyla önceki gün gerçekleştiriliyordu imza töreni. Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni'nin yol açtığı kriz o törene damgasını vurdu. El Haseni'nin İran bağlantısı gündeme gelirken Irak medyası da gelişmeyi ulusal utanç diyerek tanımladı değerli dinleyiciler. İmzalanan anlaşmalardan biri, daha doğrusu imzası planlanan anlaşmalardan biri, İran yanlısı El Haseni'nin icrasıyla suya düştü. Orada da garip bir görüntü oluştu. Bütün diplomatik teamüllerde maalesef ki hiçe sayıldı. Yeni partiye kararsız ayarı, bir de yeni parti gerçeğimiz var. Partinin kurmayları Özgür Özel dahil olmak üzere oy artışı potansiyelinin en fazla olduğu illerde, Doğu ve Güneydoğu'da çalışacaklar. Kararsız ve oy vermeyi düşünmeyen seçmen kitlesinden en az 4 puan geleceği hesaplanıyor. Yani en azından şimdi evdeki haliyle yapılacak şey bu gibi gözüküyor yeni parti açısından. Yeni partiye de alışacağız. Peki Yeni Akit gazetesinde neler var? Yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 86 milyon olacak diyen Başkan Erdoğan'ı görüyoruz. Efendim Davutoğlu'nun siyaseti bıraktığı iddiası var. Türk siyasetinde biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptı. Sonra Gelecek Partisi'ni kurdu Ahmet Davutoğlu. Aktif siyaseti bıraktığını, partisini kapattığını ya da kapatacağını ilan etti. İyi oldu. Türk siyaseti açısından bu gerçekten iyi oldu. Hocayı ben 90'lı yıllardan tanırım. Yani aynı dönem aynı mikrofonlarda yayın yapmış bir arkadaşınızım, dostunuzum. Kendisiyle de hemhalliyim çoktur. Lakin siyaset mevzuunda yani görmediğim bir ışığa dair siyasal yol haritası çizmiştir zaman içerisinde. O ışık hiç yoktu. Yani görevlendirmeyle taşıdığı sıfatlara bir şey dediğim yok. Görevi yerine getirme aşkına da bir şey dediğim yok. Entelektüel birikimine de bir şey dediğim yok. Ama siyaset derseniz, başbakanlık derseniz, ülkeyi kurtarmak, sorunlarını çözmek falan derseniz daha değil derim. Mansur'un suyu hasta etti. Ankara'da su kaynaklı ishal vakaları artıyor maalesef. Ankara'da geçen yıla göre barajlardaki doluluk %86.84 artsa da Mansur Yavaş'ın su yönetimindeki beceriksizliği Ankaralılara pahalıya patlıyor. Ankaralılar çevredeki kaynak çeşmelerinden bidonlarla içme suyu temin etmeye çalışırken başkentte ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvuruldu. %15 civarında da o başvurulardan haberdar ediliyor okuyucu. İstanbul'un ne kadar suyu var acaba? Yani Ankara'nın suyu 86.84 civarında olup da geçen yıla göre ikiye katlansa da İstanbul'da şu anda %55.49 oranında su var. Yaz döneminin ortasında 55.49'lar seviyesinde, merak edenler için söyledik efendim. Yargıtay, WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili milyonlarca kişi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Ekran görüntüsü alanlar lütfen bunu dikkatle dinlesin. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz.
5: Kişiler arasında gerçekleştirilen iletişim hangi mecradan olursa olsun gizlilik esasına dayanır ve tarafların rızası haricinde üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Eğer taraflardan birisi bu iletişimi ihlal ederek üçüncü kişilerle paylaşırsa diğer tarafın şikayeti halinde bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
6: Bir gruptan veya normal bir yazışmadan gönderdiği zaman alabiliyorsun. Ama üçüncü bir kişiyle paylaşmak, tabii ki karşıdan gönderen kişiden izin alıp paylaşmak daha mantıklı aslında. Yani aslında doğru bir karar çıkarmışlar.
5: Bu ihlal taraflar dışında bir başka kişi tarafından gerçekleştirilirse verilecek ceza 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası olarak müeyyidelendirilir. Dolayısıyla sizler biriyle yaptığınız konuşmayı veyahut da yazışmayı diğer kişinin rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaştığınızda 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir başka kimselerin yapmış olduğu iletişimi hukuka aykırı olarak ele geçirip bunu da ifşa ederseniz bu zamanda 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir yazışmanın ekran görüntüsünü alıp paylaştığınızda böyle bir cezayla karşı karşıya kalacağınızı bilmeniz gerekir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yeni bir operasyon var. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin ikametinde arama çalışmaları şu dakika itibariyle sürüyor ki saat 7:27 oldu. Dün de Üsküdar Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi de Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenleniyor. Besatçı namıyla bilinen filmler ve gerçekler. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı haberi veriliyor ajanslarca değerli dinleyiciler. Devler Ligi yoluna Fenerbahçe birbirle devam ediyor ama Avrupa sınavımız da sürüyor. Beşiktaş'ımız Medellin deplasmanında olacak. İlk maçı siyah beyazlar 1-0 kazanmışlardı. Hatırlayın lütfen, saat 20'de başlayacak Medellin Beşiktaş maçı. Devler Ligi yoluna Fenerbahçe

0: edilecek cinsten bir takım değil. Türkiye Enerji'de küresel ligde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP Enerji Company ve Kerkük Limited'in %15 hissesini devraldı. Bakan Bayraktar'ın attığı bu imza Türkiye'nin enerji stratejisindeki değişimin bir işareti olarak tanımlanıyor. Suikast alanını süpürmek hataydı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun aracına yerleştirilen bombayla öldürüldüğü dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Daire Başkanı olan Yavuz Ataç konuştu. O gün olay yerine giren ilk isimlerden biri olan Ataç, polis teknik olarak yetersizdi, araştırmalar eksik kaldı, aracın uzaktan kumandayla patlatıldığını düşünüyorum, olay yerinin hemen süpürülmesi de hataydı diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tam aydınlatılamayan Uğur Mumcu dosyasının yeniden açılacağını söylüyor. Dönemin MİT Daire Başkanı olan Yavuz Ataç'ın Hürriyet'e verdiği özel röportajlar ve döneme ait bir kare fotoğraf. Yavuz Ataç'la birlikte Necip Torumtay'ı görüyorum, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı. Sabri 25oğlu'nu görüyorum, Genelkurmay Harekat Başkanı. Sadece teknik yetersizlik, bilinçsizlik, eğitimsizlik miydi bu süpürme hadisesini gerçekleştirten, yoksa zaten niyet oydu da bir an evvel süpürülsün, deliller ortadan kaldırılsın mıydı hedeflenen şey? Yeni Şafak gazetesi. Bakkallar da şişe iadesi alacak. Depozitosu olan ambalajlar DOA sisteminde marketler, bakkallar ve büfelerde eklendi. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira kazanırken mobil DOA ile hizmet veren işletmelerde saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak değerli dinleyiciler. Buna bakkallar da dahil. Küçük esnaf bakkal dostlarımız da var bizi dinleyen. Onlar ne düşünüyor bu konuda, merak ediyoruz doğrusu. 1 milyon varili hemen verelim, petrolde denklemi değiştirecek adımlar atılıyor. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Ankara ziyareti petrolde tarihi işbirliğiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında önceki gün açıkladığı Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vermeyi teklif etti. Ulaşılan bilgilere göre Bağdat heyeti kapalı toplantıda 1 milyon varili hemen vermeye başlayabileceklerini söylüyor. Hatta bu 1,5 milyon ve yine hatta 2,5 milyon varile kadar çıkabilir diye bir cümle de sarf edilmiş. Türkiye'nin buna hayır demek gibi bir ihtimali sanırım ki yok. Saat 7.30'a işaret ediyor sevgili dinleyiciler. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'i kontrol ediyoruz biliyorsunuz ve bulduk. Mesajı Murat Akdağ bize gönderiyor. Eskişehir'den selamlar gönderiyorum. Asgari ücrette iyileşme bekliyoruz Mehmet Bey. Hangi bakanlık bakıyorsa, kim bizi duyacaksa lütfen. Emekli için düzenlemenin, kamu çalışanları için düzenlemenin her 6 ayda bir gerçekleştiği bir dönemde asgari ücretinde düzenlemenin aynı şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hayatın gerçekleri karşısında diyor. Eskişehir'e Murat Akdağ çok teşekkürler. Sizin de mesajlarınız var ama birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler bir

haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kavuna, Ayşe kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim...

0: Yatırım var. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam. Radyo
4: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %38'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.35. Bakalım o %38'in özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Yandex'e göre her iki istikamet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde açık, yani hem Anadolu hem de Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü'nde ise iki istikamette de kalabalık sürüyor. Halıcıoğlu yönünde de Ayvansaray yönünde de yoğunlaşan, hatta fazlaca yoğunlaşan akışı görüyoruz. TEM'den tekstil kentten Hastal'dan tekstil kente kadar olan kısım, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve E5'ten İncirli'den Ok Meydanı'na kadar da yoğun, hatta çok yoğun seyir devam ediyor. Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun akıcı, E5'ten ise Kartal'dan Kozyatağı'na kadar durum aynı, yoğun akıcı. İstanbullu sürücülerin ve kenttekilerin tümünün dikkatine haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Eğer Instagram kullanıyorsanız Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın ve Facebook'tan, X'ten, Instagram'dan da yazın. Eğer yine Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 adresinden de ulaşın, tıpkı dostlarımızın yaptığı gibi. Asuman Can Bolat ablamıza selamlar gönderiyoruz. Hatice Hanım Aksaray'dan bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Size de günaydın efendim. Neyselere, o da kendisini bilir. Selamlar ve günaydın. Ali Karaca sevgiler gönderiyor. Sağ olsun. Instagram üzerinde ki diğer mesajlardan biri de Seher Çakıl'ın imzasını taşıyor. Biz de buradayız diye eklemiş. Bugün yoklama alıyorum. Evde misiniz? Dükkanda mısınız? Serviste misiniz? Dışarıda yürüyüşte misiniz? Ne bileyim, kahvaltı masasında, sofrasında mısınız? Çoktan vardınız mı atölyeye? Gittiniz mi? Bilmiyorum. Bağda mısınız? Bostanda mı? Tarlada mı? Mücadeleniz her neredeyse hayırlı olsun, mübarek olsun, bereketli olsun ama bugün yoklama alıyoruz. Ramazan Kaya'ya ve aleyküm selam diyelim. Bizi Uşak Ulubey'den dinliyor. Hayırlı işler diyelim. Asuman Kırboğa'ya da günaydın diyelim Asuman ablaya. Murat Süleyman Maniyeli dostumuz bizi İskenderun'dan dinliyor. Hadi bir mesaj daha okuyalım. Selda Hanım, abicim ben de buradayım. Ankara için TOKİ kurası bilgisi var mı? Kat kurallarından bahsediyorum diyor. Bakalım size en doğru bilgileri aktaralım. Hüseyin Aytekin'e günaydın ve son olarak da Adem Özgün'e İzmir'den sevgiler gönderelim. Allah ne verecekse hayırlısını versin. Dün dedesinin tapusunu alıp da, arsa tapusunu alıp da dedesine bakmayan, sonra mahkemelik olan, yüksek mahkemenin de hem dedeyi elinden aldığı hem de tapuyu elinden aldığı torundan bahsetmiştik. Bugün 90 yaşındaki annesini icra yoluyla sokağa atan evlattan bahsediyorum. Vay arkadaş. Sen nesin ya? Ne yedin, nerede yedin, hangi yolla yedin, ne kazandın, nasıl kazandın, nasıl çaldın, çırptın, yedin, yedirdin bilmiyorum ama. Amasya'nın Taşova ilçesinde 90 yaşındaki Merdane teyze, Merdane Albayrak Özoğlu tarafından evini işgal ettiği gerekçesiyle 75 yıldır yaşadığı evden atılmak istiyor. Öz evladı, dünyaya getirdiği, beslediği, büyüttüğü. Sakın ha demeyin, sen yetiştirdin falan demeyin, öyle boydan büyük laflar etmemek lazım. Zira ne olacak, kime, nasıl olacak, ne zaman olacak, ne hal üzere olacak, kimsenin elinde garanti belgesi yok. İddiaya göre Alp Adnan Cesur 63 yaşında 15 yıl önce tadilat bahanesiyle annesinden söz konusu mülk, yani ev ve bahçesinin tapusunu devraldı. Anne sen bana tapuyu ver, ben burayı sana ne kral ev yapacağım, saraylara dönüştüreceğim. Seni de o orada oturtacağım dedi. Cesur bu arazinin bir bölümüne apartman inşa etti. İlk işi o oldu. Sonra iki katlı evin bulunduğu kısma geldi iş. Tapusunu ağabeyi Alparslan Cesur'a devretti. Almanya'da yaşayan Alparslan Cesur ise öz annesi hakkında evini işgal ettiği ve kira ödemediği bahanesiyle mahkemede tahliye davası açtı. Annesini dışarıya atıyor. 75 yıldır yaşadığı evinden çıkması için 10 gün süre verilen Albayrak, 90 yaşındaki Merdane Albayrak, bu ev benim, ben evimden çıkmıyorum diyor gözyaşları içerisinde sevgili dinleyiciler. O yüzden diyorum Allah ne verirse hayırlısını versin. Yetkililerin, etkililerin bu işle ilgileneceklerini de canı gönülden inanıyorum. Ne çok kötülük var. Her yeri saran kötü niyetli insanlar. Ankara'da alo dediler. Biz polisiz dediler. Adınız bir soruşturmaya karıştı dediler. Terör örgütü sizi kullanıyor, hesaplarınızı kullanıyor dediler. Tuzağa düşürdükleri kız kardeşleri dolandırdı zanlılar. Altınlarını aldılar, dükkanlarını sattırdılar ve tam 40 milyon lira vurgun yaptılar.
3: Telefon çaldı, açtım. Biz dedi polisiz dedi. FETÖ'ye karışmışsınız siz dedi. Ben hemen heyecanla ablama verdim o arada telefonu. Ablam konuştu işte. Ondan sonra bizi sürekli işte biz ondan sonra savcıyı verdiler. Savcıyım ben işte siz altınlarınız işte şeye karışmış. Ondan sonra hemen kasaya gidin getirin demiş. Ablama söylemiş onu. Benimle görüşmedi kasa olayını. Ondan beni hemen kasaya, ben de anahtarı arıyorum kasanın bulamıyorum heyecan. İyice şey oldum, panik oldum. Kasayı neyse ben gittim acele saat 3 gibi falan. Getirdim altınları. Hemen beni işte altınları bize şey saklama kabı gibi plastiğe koyun, buzdolabına koyun dediler. Altınları koyduk. İşte bir saat beklesin onu çıkarın. Geri bizi akşam olur ki masaya dizdirdiler altın. Ama telefon sürekli açık. Bizi açıkta yani kapatmıyorlar telefonu. O gün sabaha kadar telefon açık kaldı. İşte ne konuşuyorsunuz? Biz fısıl fısıl. Ya hiç ablamla yavaş konuşsa, niye yavaş konuşuyorsunuz? Ondan sonra öyle şey yaparak hep tek tek yazdırdılar. İşte ödenecek bunlar hep tek tek. Şeyler zararını gidereceğiz. İşte taksiyle git gel. Ben taksiyle gittim. Ulus'a kadar gelişti. Altınlar dedim hani dolmuşla geldim gelirken de. Ondan sonra işte o masaya dizdir. Tek tek işte bize şey eve akşam dediler. Birisi polis gelecek parola diye. Parola diye bir siyah şapkalı bir ufak tefek birisi geldi. İşte aldı altınları. Ben böyle hareket ederken benden savcıyım diye bize telefonu açtırttı masaya. Sen o dedi soruşturma başlatın buna dedi. Benden için. Ondan sonra ben de şey yapmadım hani bu polis diye ne bileyim ben hiç aklıma gene gelmiyor dolandırıcılık. Neyse öyle böyle dedi hiç arkasından çıkmayın dedi alan kişinin dedi. Ben yine çıktım arkasından. Dedim altınlarımız yarın gelecek mi dedim. Gelecek dedi. Bir daha yok. 50 yıllık birikimimiz bizim.
7: Peki ne kadar bir kaybınız var?
3: Ya benim çok kaybım. 30 saat altınlar var. 30
7: milyon lira.
3: Yani. Evet. Dükkanı da dedi yine böyle o şey olmuş. Operasyon. Dükkanda da şey tapunuzu dedi. Güvence tapuya dedi şey sızmış FETÖ. Hı hı. İşte onun da bize yapay zeka ile gönderdi şeyini, videolarını. İşte müdürü konuşuyor işte böyle böyle olaylar olmuş diye. Onu da dedi şey olması için garantiye dedi. Dükkanı dedi hayali satış olacak dedi. Hayali nasıl olur diyoruz. Kendi kafamız yani şey yapmaz, şey yapamıyoruz ama kimseye de söyleme gizli bu operasyon. Yani biz yoksa o dükkan neye gitmezdi? Yani 40 milyara yakın. 40 milyar değil. Tabii ki fark etsek görür müyüz?
6: Ah be ablacığım, ah yani. Hani aklın dumura uğradığı, kuleyle irtibatın kesildiği vakitler vardır ya insana özgü. O dönemlerden birine denk gelmiş. Yoksa telefondaki kişinin polis olmayacağını, polisin parayı doğrudan isteme hakkının kanunen zaten mümkün olmadığını, böyle bir usulün, yöntemin zaten olmadığını bilir. Telefonu hemen kapatması gerektiğini bilir. Gerçekten polisi araması gerektiğini bilir. Yani şüphelenecek o kadar çok şey var ki, dedim ya, ya, dumura uğrama hali. Bir anda kuleyle irtibatın koptuğu hal. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maalesef yanıyoruz. Yeşil vatanda teyakkuz hali var. 6 ilde ormanlarımız alevlere teslim. 6 ilde ciğerlerimiz yandı. Yanmaya devam ediyor. Bakan Yumaklı, bir hafta şiddetli rüzgar var. Açık alanda anız ve mangal yakmayalım ne olur diyor. Muğla Seydikemer'deki yangına anız yakılmasının neden olduğu ortaya çıktı. Bu Türkiye'nin hastalıklı hallerinden biridir, anız yakma hali. Antalya, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de de ormanlık alanlarda yangınlar var. Orman Bakanı Yumaklı, bu hafta rüzgar 80 km hıza ulaşacak. Açık alanlarda ateş yakmayalım, bir kıvılcımla telafisi mümkün olmayan felaketler yaşanabilir dedi. Orman yangını nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastaların bir kısmı nakledildi çevre ilçelerdeki hastanelere. Bu arada umut veren şeyler de her şeye rağmen var. Orman Bakanı Yumaklı 5 yıl önce yangınların etkilediği Marmaris ve Manavgat'ın yeni fotoğraflarını, görüntülerini paylaştı. Yanan alanların yeşil vatan sevgisiyle yeşerdiğini ifade ettikten sonra. Dün biliyorsunuz kabine toplantısı vardı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Bazı kimliklerin, tiplerin tırnak içindeki ifadeleriyle söylüyorum, yaydıkları şaibeye rağmen evvelallah sağlıklı bir şekilde kameraların karşısına geçti ve sözü orman yangınları meselesine getirdi. Şöyle dedi Başkan Erdoğan.
8: 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7-24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim.
6: Terörsüz Türkiye gündemin ilk sırasında konuşulan meselelerden biri. Başkan Erdoğan buna da değindi ve süreç menzile ulaştığında sadece analar başını yastığa huzurla koymayacak, Türkiye ekonomisi yıllık 50 milyar dolar aşan terör maliyetinden de kurtulacak ve yeni hikayeler yazacaktır. Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ve kazanan da 86 milyon olacak dedi Başkan Erdoğan. İşte tam da bu konuda Milliyet Gazetesi'nde Tunca Bengin yazıyor ve şöyle diyor Tunca Bengin: mesele sadece yasa yapmak değil. Adı üstünde, bu bir çerçeve yasası. Bir genel ya da şahsa özel af niteliğinde falan değil. Amaç ne? Terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakması. Çerçeve yasadan yararlanma şartları, PKK'nın silah bıraktığının devlet tarafından resmen teyit edilmesi, örgütün kendini feshetmesi ve örgüt mensuplarının belirlenen süre içinde yasal düzenlemeye başvurması gibi temel esaslara dayanıyor. Yasadan yararlanacak kişilerin belirlenen denetim süresi boyunca yeniden suç işlememesi ve kurullar tarafından takip edilmesi de öngörülüyor. Bir tarafta güvenlik kaygılarıyla ilgili bir mekanizma devrede, Diğer tarafta yasadan yararlanacak kişilerin toplumsal anlamdaki denetim ve takibini de devletin kendi eliyle yapacağı bir görüntü var. Elbette parlamento içinde dışında belirli karşı çıkışlar vardır ve olacaktır. Parlamento açısından bakıldığında bu sürece karşı çıkanların biraz da kendi sosyolojik tabanlarını temsil ya da konsolide etmek durumu anlaşılabilir bir şey, ama bu sürece destek verenlerin de özellikle toplumu ikna etme noktasında daha proaktif olmaları lazım. Bu yasanın neden önemli olduğunun çok iyi anlatılması lazım. Özellikle de terörsüz bir ülkede yaşama arzusu, güvenli ve huzurlu bir gelecek beklentisindeki gençlere. Bu sorunu orta kuşak ve üzeri yaşadı maalesef Türkiye'de. Fakat genç kuşaklar özeline bakıldığında meseleyi böyle duyarak, okuyarak öğrenen bir nesil var Türkiye'de ve ülkenin sosyolojisi hızla değişiyor. Genç seçmen olarak düşünüldüğünde aynı durum geçerli. Bu sosyolojinin en önemli özelliklerinden biri de kutuplaşmadan ziyade bir arada yaşama iradesinin temel alınması üzerinden bir beklentiye sahip olunması. Nitekim yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin özellikle genç seçmen nezdinde daha da fazla olması bunun açık göstergesi. Adı konulan nokta üzerinden yeniden bir gedik açmaya çalışmanın, meseleyi başa sarmanın anlamı, kimseye yararı yok. Bu dönemde toplumsal barışı ve birliğini savunan yapıcı bir dil olması, istikametin ve iyi niyetin korunması kritik öneme sahip. Böylesine hassas bir süreçte herkesin üzerine düşen görevi gerektiği şekilde yerine getirmesi şart. Ha, samimiyetle adılan adımlara rağmen olduğu ya örgüt ya da örgütten bir grup ya da bir kanat farklı istihbarat servislerinin oyunuyla gelir de herhangi bir yanlış yaparsa şunu da unutmamak lazım. Kırmızı çizgi açık ve net. Arama amalarla fakatlarla bu iş yumuşatılamaz. Silahın, terörün olduğu yerde devlet olmanın gereğini yapar. Daha önce de yaptı. Herkesin bunu iyi görmesi ve iyi anlaması gerekiyor, diyor Milliyet Gazetesi'nde Tunca Bengin, yazıyı sonlandırıyor.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Törendeki İran oyununu muhtemelen siz de gördünüz, takip ettiniz. En azından o birkaç saniye süren ama aslında uzun yıllar boyu devam edecekmiş gibi gözüken saniyeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Ezzeydani'nin önceki gün yaptıkları ortak basın toplantısından bahsediyorum. İki ülke arasında yeni anlaşmalarla ilgili bir imza töreni vardı. Törende 5 yeni anlaşma imzalanması planlanmıştı. Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed El Haseni, kalkınma yoluyla ilgili mutabakat zaptını imzalamaktan kaçındı. Tören sırasında eksikliği fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beş anlaşma değil miydi?" diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın devreye girmesiyle durum anlaşıldı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, kendi bakanını sert bir dille anlaşmayı imzalaması için uyardı. Haseni bu uyarının ardından belgeyi imzaladı. İran, Zengezur projesi gibi Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak kalkınma yolu projesine de karşı çıkıyor. Iraklı bakanın anlaşmayı imzalamada sıkıntı oluşturmasının ardından İran'dan gelen mesajın etkili olabileceği yorumları yapılıyor. Haseni 2011 yılına kadar Irak Savunma Bakanlığı'nda subay olarak görev yapıyordu. Haseni Şii Bedir örgütünde üst düzey görevlerde bulunmuş bir kimlik. Haseni'nin tören sırasında Başbakan Zeydi'nin "Neden imzalamıyorsun?" sorusuna "Gerekçesini size WhatsApp'tan yazayım" diyerek cevap vermesi de dikkat çekti. Haseni'nin bu tutumu Irak medyasında da ulusal utanç şekliyle, başlıklarıyla sert şekilde eleştirildi sevgili dinleyiciler.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
10: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
12: Reklam.
13: Bu ses
12: çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş karşılaşmasında Gornik'e konuk olduğu Fenerbahçe ve mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Toplam skor üstünlüğünü kullanan Sarı Lacivertler üst tura çıktı 1-1'lik sonuçla, ama bir de bunun aması var. Turu geçen ekibimiz zayıf rakibinden baskı yedi, kalesinde çok pozisyon verdi ve bu tablo forvet ve sol kanat transferi şart dedirtti Fenerbahçe için. 12. dakikada Talişka'nın penaltısıyla öne geçmiştik oysaki. 45+10'da Saçek skoru belirledi ve 1-1 oldu. Kalecimiz Mert Günok tam 4 net kurtarış yaptı, maçın en iyisi oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibimiz Hertz'i toplam 6 golle eleyen Sturm Graz. İlk maçı haftaya İstanbul'da, rövanşı 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacağız ve dünkü etkisiz futbol Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti. Dedim ya, Fenerbahçe'de öyle çok parlayan bir görüntü yok. Işık veren, umut veren bir görüntü yok. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bartu yerine sakatlığı tamamen atlatan Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi. Asensio 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Önceki hafta bu bölgede Fred vardı. Orta sahanın merkezine geçti Fred. Bartu Elmas yedek kulübesindeydi dünkü mücadelede. Peki bugün yine heyecanlarımız var. Biri Beşiktaş. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midland'la karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak ve spor kanallarından birinden yayınlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem heyeti düdük çalacak. Siyah beyazlı takımın hedefi 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç almak ve adını 3. eleme turuna yazdırmak. Siyah beyazlarda Midland karşılaşması öncesinde 3 eksik oyuncu var. Beşiktaş'ta izinli olan Trossard, kırmızı kart cezalısı olan Udokai ve ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Ndidi rövanşta görev yapamayacak olan isimler. Başarılar Beşiktaş diyelim ve Başakşehir'e geçelim. Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Turku kentindeki Veritas stadındaki mücadele saat 19'da başlayacak ve Belçikalı hakem Nathan Webermon mücadeleyi yönetecek. İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı İstanbul'daki ilk maç. Karşılaşmayı kazanan takım 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak değerli dinleyiciler. Trabzonspor benim kaderim. Trabzonspor'un tecrübeli santroforu Paolo Onuachu açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, Trabzon'a ayak bastığım ilk anda ben o sevgiyi hissettim. Sevgiden de öte hissettiğim bir duygu var. Benim yerim burası. Kendimi ilk günden itibaren bu kulübün bir parçası gibi hissettim ve burada çok mutluyum. Böyle de hissetmeye devam ediyorum diyor. Burada parlayacağım diyen isimse Mitongo. Trabzonspor'un Belçika ekibi Standard Liège'den 3 milyon avroya kadrosuna kattığı 18 yaşındaki forvet Rene Mutongo umut verici mesajlar gönderiyor camiaya. Mayıs'ta yine şampiyonuz diyen isim Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek. Temmuz ayı divan toplantısında transfer eleştirilerine yanıt verdi. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı söylenir. Ancak son 4 sezonda şampiyon olan yine Galatasaray oldu. Önemli olan Temmuz ayındaki tartışmalar değildir. Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır dedi. Yeni sezonda da kulüp ekonomisine zarar vermeden Türkiye'nin en güçlü kadrosunu kuracaklarını söylüyor Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalar yapan isim. Daha fazlasını yapacağız. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İlk sezon benim ve takım adına güzel geçti. İnşallah bu sezon geçen seneden daha fazla şeyler yapacağız. Hem bireysel olarak hem de takım olarak daha fazlasını yapacağız. Burada kampımız da başladı ve güzel geçiyor. Sezona hazırlanmak istiyoruz. İnşallah geçen seneden daha iyi bir sezon yaşayacağız diyor. Umut verici mesajlarına devam ederek. Dün filenin efeleri veda etti maalesef. A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Veda etti turnuvaya ve Slovenya yarı finale çıktı. Filenin efeleri ilk seti 25-21 kaybetti. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 35-33, son seti de 39-37 ile kaybetti. İkinci, üçüncü sette çok sayıda set sayısı fırsatını değerlendiremedi. Milliler yoğun mücadeleye rağmen yarı final biletini maalesef ki Slovenya'ya kaptırdı.

0: Koçak'la Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Garanti BBVA.
12: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
13: Bilmenize hiç gerek yok.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Aksaray-Nevşehir yolunun 29.31. kilometreleri, Iğdır-Tuzluca yolunun 22.25. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 47-41 bandında olduğunu söyleyelim önce. 47-41 Amerikan doları. Avro ise 54-41 seviyesinde. Avro 54-41 seviyesinde. Sterlin 63-41'ler civarında. 63-41 seviyesinde. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi yine kaybetti. Eksi 186 puan gitti ve gün 13.501 ile tamamlandı. Havadan nem kapıyor BIST 100 endeksi. Gelelim gram fiyatlarına. Altının gramının Türk lirası karşılığı şu anda satış değeri 6207 lira. Yok ben alış satış dengesini merak ediyorum diyorsanız 6128 lira alışı, 6207 lirada taban fiyatıyla altının gramının satışı, haberiniz olsun. Çeyrek altının satışı 10103 lira seviyesinde. Yarım altınsa 20206 liralar civarında. Ata altınını merak edenler için söylüyorum, 41128 lira olarak anons ediyoruz. Ata altını 41.128 lira, artısı eksisi olabilir. Ne aldınız? Nereden aldınız? Hangi pazarlıkla ve yakınlıklarla aldınız? Hangi tecrübelerle aldınız? Ne şekilde ödeyerek aldınız? Bütün bunlar durumu değiştirir. Gümüşün gramı 86.96. Gümüşün gramı bu. 86.87 diyelim. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 87 dolar 65 sent civarında. Haberiniz olsun.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: Petrol. Amerika ile İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim sebebiyle Hürmüz Boğazı'nda büyüyen kriz küresel enerji piyasalarını alarma geçirmiş vaziyette. Petrol fiyatlarının 200 dolara kadar yükselebileceği konuşuluyor. 200 dolar seviyesine kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Şu anda az evvel zikrettim. 87 dolar 65 sent civarında. Türkiye, Gabar Dağı'nda günlük 81 bin varile ulaşan yerli petrol üretimiyle küresel şoklara karşı stratejik bir avantaj elde eden ülke. Bunun dışında Irak'la son dönem temaslardan elde edilen 1 milyon varillik bir petrol ihtimali de var. O da ayrıca konuşuluyor. Ama sadece bu değil. Dünyanın en verimli petrol sahalarından Kerkük'le ortaklık, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı küresel enerji devleriyle aynı masaya oturtup Türkiye'nin yolunu açacak gibi. Türkiye ve Irak arasında petrol anlaşması enerji uzmanları tarafından stratejik bir hamle diyerek yorumlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarına %15 hisseyle ortak oldu. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, Türkiye kesinlikle Irak'ta olmalıydı. Bu ortaklık Türkiye'nin yurt dışında rezerv ve üretim hakkına sahip bir ülke haline gelmesine katkı sağlayacak diyor. Enerji uzmanı Arif Aktürk ise petrol Türkiye'ye gelmese dahi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ortaklık geliri alacak diyor. Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ise Kerkük'teki varlığımız Türkiye'nin enerji arz güvenliği katkı sağlayacak. Türkiye Petrolleri'nin anonim ortaklarının küresel şirketlerle aynı projede yer alması Türkiye'nin enerji ligindeki konumunu daha da güçlendirecek diyor. Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'yı ağırladı. Enerji Bakanı Bayraktar, Kerkük ortak tarihimizdir, sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir diyor. Devlerle aynı masada olacağız. Zaten geleneksel olarak bu hakkımızın da ayrıca var olduğunu, tarihsel süreçten yakından takip ederek söylüyorum. Geçerken de bir mirasa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünyanın kan emici vampirlerinin bölgede hortumları hiç geride tutmadıkları, birinci sıraya koydukları bir dönemde Türkiye'nin sadece bu sebeplerle bile pay sahibi olmasından daha doğal ne olabilir? Şimdi peki bu doğal mı? Şeftali, canım meyve şeftali, tarlada 15 liraya veriliyor. Bizim markete bir geliyor, hop 100 lira. Sizde ne kadar? Geçtiğimiz yıl don felaketi sebebiyle rekoltede %45'e varan kayıplar yaşayan şeftali ve nektarin üreticisi bu yıl bol hasada rağmen artan maliyetler ve daralan ihracat pazarı yüzünden krizin eşiğinde. Üretim maliyeti kilo başına 20 liraya dayandı ve toptan alım fiyatları da 15 lira bandında şekliyle kalıyor gibi gözüküyor. Türkiye şeftali ve nektarin üretiminde lider ülkelerden biri. 2022'de 975 bin ton üretirken 24'te bu 1 milyon 180 bin ton olmuş ve 2026'da 1 milyon ton ve artısı var. Artı 1 milyon ton olarak tahmini verilerden hareket ediliyor. Bursa'da Türkiye'nin önemli şeftali başkenti Bursa'da hem sofralık hem sanayilik üretim gerçekleşiyor. Mersin'de, Adana'da var. Özellikle erkenci sezonu erken açan nektarin ve şeftali türleri var. Çanakkale'de, Lapseki'de ihracatlık ve yüksek kaliteli iri şeftali üretimi var. Harikadır bu arada. İzmir'de, Selçuk'ta, Ege bölgesinde üretimin en yoğun yapıldığı, özellikle nektarin konusunda öne çıkan merkezlerden biridir İzmir, Selçuk. Yurt dışına da gönderiyoruz. Fakat piyasaya, pazara inince şeftaliye bir şey oluyor. 15'e alınıyor, tüketiciye iç pazarda 100 liralar civarında satılıyor sevgili dinleyiciler. 2 dönümlük yaklaşık 100 ağaçlık bir bahçenin sadece işçilik masrafı 70 bin lira. Buna ilacı, gübresi, mazotu, sulaması da eklendiğinde toplam maliyet 150 bin liraya dayanıyor. Ağaç başı ortalama 80 kilo verim alınsa, ürünün kilosu size zaten yaklaşık 19-20 lira anlamına geliyor. Maliyet bu. Fakat bugün büyük marketlerin alım fiyatı 15 ile 17 lira arasında. Kendi işçiliğini kendi yapan belki ayakta kalır ama işçi tutan üretici şu anda her kiloda cepten yiyor diyor işin içindekiler. Türk ürünlerinin, canım ürünlerinin yurt dışı pazarında orayla kıyaslanınca iç pazarda pahalı kalması tabii ayrıca düşündürücü. Adana'da nektarin hasadı yapan üretici Ahmet Demir, dışarıya mal gönderemiyoruz. İhracat olmayınca bütün mal iç piyasaya yığıldı. İç piyasada bunu çekmiyor artık. Bütün alıcılar şu an alımı durduracak. Taze tüketim için satamadığımız ürünü mecburen meyve suyu fabrikalarında suluk olarak yönlendiriyoruz. Orada da fiyatlar 7 liraydı. Şimdi ürün çokluğunu bahane gösteriyorlar. 5 liraya kadar düşeceği söyleniyor, konuşuluyor. Ya hep beraber batıyoruz diyor. Üretici Ahmet Demir müstahsil, eskilerin ifadesiyle. Bunu yapmasak, artık yapmasak, yediğimiz golleri artık filelerimizde görmekten bıkmış olsak ve müdahale etsek, üreticiden tüketiciye doğrudan satışları yapabilsek, aradaki voleycileri, topa gelişine vuranları devre dışında tutabilsek, hal kanunu meselesini artık bir an evvel çözebilsek, soğuk hava deposunun da tek başına çözüm olmadığını bir anlayabilsek, ne iyi olacağız, ne güzel olacağız. Düğün sezonunda salon kiralarından kır bahçelerine, teknede düğünden belediye tesislerine kadar fiyatlar geniş bir aralıkta değişiyor. Şimdi gençler havalarda sıcak olunca ibreyi oraya çevirdiler, kameraları oraya çevirdiler. Belediye tesisleri, kır bahçeleri, salonlardan çıkılıyor tabii ister istemez. Acaba genç çiftler hangi mekanları daha çok tercih ediyor? Düğün sezonunun nabzını sizin için tuttuk. Şöyle.
1: Çoğu gencimiz genelde direkt nikah yapmayı tercih ediyor. Kır bahçelerini tercih ediyorlar. Koronadan sonra biliyorsunuz ki artık kapalı düğün salonları çok fazla tercih edilmiyor. Kapalı düğün salonlarında biraz daha uygun olabilir fiyatlar. Boğaz'da tabii ki de daha, fiyatlar daha farklıdır, daha yüksektir. Ama kır düğün salonlarında hemen hemen belediye ile aynı fiyatlar. Gündüz ve akşam fiyatları değişiyor. Ortalama 300 kişilik bir düğün, akşam düğünü için söylüyorum, 400-450 bin lira. Tabii bu yemekli, yemeksiz, orada tabi olarak değişiklik gösteriyor. Gündüz düğünü de 200-250 bin lira bandında değişiyor. Biz kokteyl menü verdiğimizde full paket olarak veriyoruz. DJ, karşılama hostesi, gelin ve damat dedemesi, salon şefi, ücretsiz otopark, sınırsız içecek, pasta ikram, her şeyi veriyoruz. Tüm organizasyon içinde oluyor. Daha çok kır düğünü tercih ediliyor şu anda. İnsanlar açık alanda ferah bir şekilde düğün tercih ediliyor. Ortalama %25-%30 bandında bir fiyat değişikliği değişikliği gösteriyor. Örnek veriyorum, biz şu anda 2027'ye fiyat vermeye başladık. %25, %30 kampanyalar yapıyoruz. Tarih yaklaştıkça, doldukça bu kampanyalar bitiyor.
10: Yılda 26 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Mübalağa etmiyorum, lütfen dikkatle dinleyiniz. Biz her yıl Kemen Barajı'nı adeta çöpe atıyoruz. 6 yıl önce başlatılan, Temmuz 2026'da güncellenen bir rapor var ve buna göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su, İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit. Bir yılda Kemen Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu çok üzücü, çok da çarpıcı değil mi? Şok edici. Tüketilen her türlü ürün için doğrudan veya dolaylı olarak çok fazla miktarda su kullanılıyor. İsraf edilen her türlü gıda, suyun da çöpe atılması anlamına geliyor. Su Politikaları Derneği'nin Çöpe Giden Sularımız raporunda Türkiye'de bir yılda israf edilen gıda miktarının 23 milyon ton olduğuna işaret ediliyor. Bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin %25-40'ının da kaybolduğu ya da israf edildiği aktarılıyor. Türkiye'de bir yılda toplam gıda kayıp ve israfıyla 26.6 milyar metreküp suyun kaybolduğu aktarılıyor o raporda. Yani günde 12 milyon ekmeğin israfı sadece tek başına bile bize yeter. Kemen Barajı depolarındaki su her yıl gıda israfıyla çöpe atılıyor. Günde 12 milyon ekmeğin çöpe atıldığı kabul edildiğinde ülkede günde yaklaşık 5 milyon metreküp suyun da çöpe gittiği, bu miktarın İstanbul ve Ankara'ya temin edilen toplam bir günlük su miktarına eşit olduğuna da özellikle dikkat çekiliyor değerli dinleyiciler. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Bu kadar sorumsuz olmamız beklenemez. Kültürümüz ve inancımız, tarihsel misyonumuz içerisinde de ekmeğe, gıdaya, suya, üretime, evdeki nimetin her türlüsüne, ülkedeki nimetin her türlüsüne bu kadar vurdum duymaz davranmamız da beklenemez. Öyle davrananlar varsa da onlar zaten başka bir gezegende yaşamaktalar. Onları kenara koyarak size ve kendime söylüyorum. Bayatlayan ekmekler, buzdolabında çürüyen sebzeler, meyveler kilo kilo alınırken şimdi taneye de düşse, eğer biri bile çürüyorsa ilgisizliğinizden, pas geçiyor oluşunuzdan, eğer dünün ekmeği diye üvey evlat muamelesi görüyorsa evde kalan ekmek parçası, hakikaten durup düşününüz. O bir lokma ekmeğin bir ısırık bölümüne bile muhtaç olacağı günler yakındır. Herkesin yakındır. Benim, senin, onun. Bu ülkenin ya da diğerlerinin muhtemel böyle bir imtihanla baş başa kalması da mümkün olabilir. Garantimiz var mı? Yok. Oysa ekmeği taştan çıkartmak için mücadele ediyoruz tabiri caizse. Ekmeği helal yolla, meşru yolla kazanmak ve hayatımızı kurmak üzere. Onlardan biri 16 yaşındaki Belinay Eker'in mücadelesi. Sanayide çalışıyor, oto tamircisi Belinay, babasının yanında babasının işine merak sarmış, sanayide çıraklık yapmaya başlamış ve işin ustası olmak ve babasının işletmesine sahip çıkmak istiyor. Ben de varım diyor, yapar mı evelallah Belinay bu işi? Kralını yapar.
3: Normalde güzellik salonunda çalışıyordum. Sonra bazı sıkıntılar falan oldu. Hani işten çıktım. Boş duruyordum. Babam da hani gel sıkılıyorsan falan dedi. Beni yanına çağırdı. Çalışmaya başlayınca da çok sevdim. Şimdi de devamlılığını getirmeye çalışıyorum. Hani ilk başladığımda bazı paylaşımlar yaptım. Hani iki gün dayanamazsın, çıkarsın falan dediler ama çıkmıyorum yani. Gün içerisinde şu ana kadar çok bir şey yapmadım. Yani yardımcı oluyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında buji söktüm, taktım. Akü falan değiştim. Onun gibi şeyler yapıyorum. Bence her kadın her şey yapabilir. Öyle düşünüyorum. Burada devam etmeyi düşünüyorum. Babamdan sonra bana kalsın dükkan. Devamlılığını getireyim diye düşündüm. Zaten yöneticiliğini yaptıktan sonra çok basit. Çıraklığını yaptığım işin ustası olmak istiyor. Cinsiyet düşünmeden ne istiyorlarsa denesinler bence. Yapabilir herkes istedikten sonra. Onlar öğretmek için çok çabalıyorlar, onlar da bana. Yardımcı oluyorlar yani. Ve babam da dediği gibi gerçekten ben geldiğimde hani herkes bir yumuşuyor ister istemez bir kız çalıştığı için. O yüzden daha güzel oluyor.
10: Az evvel ekmek örneğinden hareket ettik ya da başka ürünlerin satış değerleriyle üretim tüketim zincirinde aradaki volecileri dahil ettiğimiz haberi size aktardık. Şimdi aynı şeyin karpuzda da olduğunu söylemek mümkün. Maalesef ki mümkün. Tarlada 4 liraya satılıyor kilogram fiyatı. Türkiye'nin her yerinde karpuz üretimi yapılıyor. Verimli olan, uygun olan yerlerde. Sonra İstanbul, Eskişehir, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok kente götürülüyor. Manavlar, market yemekler pazarlarda milyonlarca tüketiciye sunuluyor. Sadece Bilecik'te, Osmanlı'da 44.520 tonluk üretim gerçekleşiyor. Ünlü karpuz çevre illere gönderiliyor. Recep Apak karpuz yetiştiricilerinden biri. Tadı çok güzeldir bizim karpuzların diyor. Şu anda İzmit, Adapazarı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderiyoruz. Geçen sene 8 liraydı fiyatlar. 2 liraya kadar düştü. Bu sene 15 liradan başladı kilogram fiyatı. 5 liraya hatta 4 liraya kadar düştü diyor. Karpuzun tarladaki fiyatının 4 lira olduğuna işaret ediyor. Hala bizim semt manavının kilogram fiyatında 30 lira şekliyle ısrarcı davranmasını anlamak gerçekten zor. Geçen sene 10 liradan başlamıştı. Sonra gerilemeye de başladı. Ardından da kalanlar meyve suyuna gitti. Bu sene satış 15 liralar civarında başlamıştı. Şimdi ise 4 liralar seviyesinde diyor. Yine aynı sorun, yine aynı cümleleri kurmak istemiyorum. Yeter bu çarpık üretici tüketici arasındaki sömürü ve istismar dişlisi kırılsın. Dişlerin tümü kerpetenle sökülsün. Lüzum ediyorsa oraya yeni diş yaparız. Daha kesici, daha yakışıklı, daha güzel, daha estetik. Maaş gibi burs yarışı. YKS'de derece elde eden başarılı öğrenciyi kampüse çekmek isteyen üniversiteler burs yarışına girdi. YKS'de derece yapan adaylara 250 bin liraya varan başarı ödülü, aylık 60 bin lira bursun da yanı sıra ücretsiz yurt, yemek, tabii bunlar hep ücretsiz, bilgisayar, yurt dışı eğitim ve staj imkanları da sunuluyor sevgili dinleyiciler. Maaş gibi burs yarışı, başarılı olmak böyle bir kapıyı da aralıyor. Şimdi hem vatandaşa hem esnafa kazandıran bu yeni kolaylığın yeni ayrıntısından bahsedelim. Biliyorsunuz kısa adı DOA. Depozitası olan ambalaj anlamına geliyor. Sistemin erişim ağının büyütüleceği duyuruldu. Mobil DOA uygulaması yapıldı. Uygulama depozito iade makinesi bulunmayan marketler, bakkallar ve büfelerde de işlemlerin hızlı, güvenli ve izlenebilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira kazanacak. Mobil DOA ile hizmet veren işletmelerde saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak değerli dinleyiciler. Her mahalleye bir iade noktası kurulacak, planlama böyle. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk sistemin yaygınlaştırılacağını söylüyor. Hedefimiz vatandaşların ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmaması, her mahallede erişilebilir bir iade noktası bulunması, yaygın bir sistem oluşturmak, mobil DOA ile esnafın bu dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesi, iade ağımızı Türkiye'nin dört bir yanında daha erişebilir, daha etkin, daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak diyor. Vatandaşlar cihaz üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemlerini başlatıyor. Teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının, bu cam da olabilir, pekala plastik pet de olabilir, barkodlarını cihaza okutacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken işlem verileri de eş zamanlı olarak DOA sisteminin dijital altyapısına aktarılacak. İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 lira olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA cüzdanına yüklenecek. Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleşecek ve teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir bir şekilde yönetilebilecek değerli dinleyiciler. Bir kez daha söylüyorum, artık bakkallar da iade alacaklar, şişe iadesi alacaklar. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira kazanacaklar. Mobil DOA ile hizmet veren işletmeler saha operatörlerine teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacaklar. Çok da ilgi var, onu da söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinde bu makinelerin önünde kuyruklar oluştuğu da ifade ediliyor. Hatta bazılarının piyasada pet şişe bırakmadığı, cam şişe bırakmadığı, nerede ne buluyorsa hepsini topladığı da ifade ediliyor. Çöp toplayıcıları, kağıt toplayıcılarının da bu durumdan bizar olduklarına işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Şimdi Adana'ya gidelim sizinle birlikte. Adana'ya gidek mi? Olabilir, niye gidilmesin? Çünkü Adana'da aylardır asfaltlanmayan bozuk ve tozlu yollar var. Mahalleli kızdı, köpürdü, şikayet etti, telefon açtı. Yok arkadaş. Gelip de o asfaltı düzelten yok. Onun yerine çareyi o bozuk sokakta halılarla o delik deşik yolu kapatmakta buldular. Yol asfaltlanmayınca çareyi yola halı sermekte buldu Adanalılar.
4: Neredesiniz kardeşim? Arabalar mı? Pencere açamıyoruz ya. Pencere açamıyoruz.
11: Yeter artık, bıktık. Vallahi bıktık. Burası büyük şehir aydı abi. Buraya hiç uğramadılar bile abi. Kimse gelmedi abi. Kimse bakmıyor buraya abi. Kimse ilgilenmiyor. Belediye kurban olayım, artık bir yardım edin.
12: Arabanın lastiğini yaptırmaktan usandık arkadaşlar. Yani iki güne bir lastiğiniz patlıyor. Ön düzen desen sürekli bozuluyor.
10: Spor yerine geçiyordur diyenler de olabilir tabii, dalga geçerek maalesef. Efendim biliyorsunuz bu akşam Avrupa sınavımız var. Midland Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. İlk maçı siyah beyazlı takımımız 1-0 kazanmıştı. Inter Turku Başakşehir mücadelesi saat 19'da. Bu maç TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlk karşılaşma Türkiye'deki Başakşehir'deki ilk mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Yani işimiz kolay değil. Fenerbahçe'nin Polonya ekibi Górnik Zabrze birbirle zor geçtiği hatırlanıldığında iki takıma da sonsuz başarılar diliyorum. İşi lütfen sıkı tutun, olur mu? Spor ve futbol deyince 2026-27 futbol sezonu öncesinde açıklamalarda bulunduğu İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara karşı sanal devriyelerin artırılacağını, taraftarların seyahat güzergahlarında jandarma ve emniyet teşkilatlarının koordinasyonunda güçlendirmesinin yapılacağını, Süper Lig müsabakaları öncesinde spor güvenlik kurullarının ve toplantılar yapacağını, protokol tribünleri dahil olmak üzere stadyuma girişlerde pasolik sisteminin titizlikle uygulanacağını, görevli personelin yaka kameralarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağını söyledi. Başka şeyler de söyledi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şöyle dedi.
13: Ben başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık veriyorum. Nasıl sokakta devriye faaliyetleri yürütüyorsa, bu sportif faaliyetlerde de provokat etmek isteyen, sabotaj eylemlerinde bulunan kişiler var. Dolayısıyla bunların önceden tespit edilmesi ve bunların hakkında yasal işlemlerin yapılması maçların suhulet içerisinde oynanmasına da vesile olacaktır. Jandarmamıza düşen görevler de var. Evet, maçlar stadyumda oynanıyor ama taraftar grupları il sınırlarına geliyor. Stadyuma gelinceye kadar jandarma bölgesinden de geçiyorlar. Dolayısıyla bu süre içerisinde de stadyuma gelinceye kadar veya maç bitti stadyumdan çıkıp da kendi illerine gidinceye kadar da yine jandarma tarafından alınması gereken tedbirler var. Onları da jandarma teşkilatımız, polis teşkilatımızla beraber koordine olmak suretiyle planlamalarında almalarında fayda var. Süper Lig maçları için spor güvenlik kurullarının mutlaka valilerimizin, sayın valilerimizin başkanlarında toplanmasını istiyoruz. Stadyuma girişlerin mutlak surette pasör kullanılarak girilmesi şeklinde ve protokol tribünlerde aynı şekilde mutlaka pasörlüğün kullanılması önemli olacaktır. Polisimiz yaka kameralarından mutlak surette faydalanmalı. Bunlara dikkat edersek İnşallah daha huzurlu, daha güvenli bir 2000'de aynı şekilde.

0: İnsanlar ve takip edenler var. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bir operasyon mevcut. Aralarında Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Gerekçesini merak ediyor musunuz? Söylemeye gerek var mı? Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sevgili dinleyiciler. Mart'ta, geride kalan Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından açıklama yapan Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını söylemişti. Belediyeye yönelik siyasi bir operasyon durumu olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent AŞ'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır demişti. De kendisi de gözaltında. O operasyonda, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı haber veriliyor.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Ve V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertize
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ekspertize Dino Bile.
3: Opet

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %51 İstanbul kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda. Bakalım ayrıntısı nasıl o %51'in. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Haliç Köprüsü'nde çift yönde yoğun trafiği tanımlayabiliriz. Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine iki yönde trafiğin açık ve akıcı olduğunu söyleyelim. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğunluk aşırı seviyesiyle devam ediyor. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da yoğun. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yine yoğun trafiği görüyoruz. Bir de yoğun akıcılar var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan kısım, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölümde de yine trafikte yoğun akıcı seyir var. Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde, her şartta çok iyi gider.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve geçmiş olsun.
9: Çok teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
8: Evet, sağlık her şeyden kıymetli. Evet. 30 Temmuz Perşembe sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
9: Güne operasyonla başladık. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Ankara'ya sıçradı. Daha önce de Çankaya Belediye Başkanı tutuklanmıştı. Bu kez Etimesgut Belediye Başkanı'na yönelik bir ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 52 kişinin an itibariyle gözaltına alındığını ve çok noktada aramaların yapıldığını ifade eden, bundan önce de bir operasyon yapılmıştı. O zaman da 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün Ankara önemli bir konu ağırlayacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Ankara'da olacak. Malum Türkiye'nin bölgesel güçlüğüne işaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail'le imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması ve Lübnan ordusunun desteklenmesi sürecinde Ankara'nın diplomatik ve lojistik desteğine güvendiğinin altını çizmişti. Ankara ziyareti öncesinde bu gelişmeler de yakından takip edilecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli gelişmeler var. Malum çerçeve yasağı artık meclise gelecek aşamaya geldi. Son viraja dönüldü. Uzun süredir titizlikle hazırlanan taslağa son nokta konuluyor. Çerçeve yasanın ilgili kanun teklifinin cuma veya pazartesi günü meclise sunulması beklentiler arasında. Gözler bugün bir yandan da meclis başkanı Numan Kurtulmuş da olacak. Çünkü süreci başından beri o yönetiyordu. Bugün mecliste İnebolu'ya istiklal madalyası takdim törenine iştirak edecek meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Genel kurulda gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 14'te toplanacak. Meclis genel kurulunda hatırlanacağı gibi öğrenci affına yönelik düzenleme vardı. O kanun teklifinin an itibariyle 13. maddesi kabul edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu'nun bir programı görünüyor Ankara'da. 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza törenine katılacak Bakan Uraroğlu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum da PAS Milli Günü programına iştirak edecek. Ankara gündeminden son başlığımız İstatistik Kurumu'ndan olacak. Haziran ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklanacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: Çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimler risk iştahını düşürürken küresel piyasalar Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. BMW, Çin pazarındaki zayıflama ve artan maliyetler nedeniyle çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiyi kapsayan bir istihdam azaltımına gidecek. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerinde van tipi hafif ticari araç satışları %1,9, kamyon satışları %9,8 ve otobüs satışları %22,7 yükseldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
8: bankayız Halkbank. Bize ulaşan çok dostumuz var ama tabii haber yoğunluğu yağmuru içinde çoğunlukla okuyamıyoruz gerçeği o ama ara ara da dönebiliyoruz. Osman Boyvadoğlu'na çok teşekkürler. Sabah erkenden iş için yollardayız. Adana'dan dinliyoruz ama sizi huzurla dinliyoruz diye de eklemiş. Çok teşekkürler efendim. Mikail Bey bizi Ankara'dan, Keçiören'den takip ediyor. Sabah erkenden dükkanımı açıyorum, besmeleyi çekiyorum ve 7200'ü takip ediyorum. Merakla muhataplarımızdan cevabını bekliyorum diye de aktarmış. 7200 emeklilik prim gün sayısı düzenlemesini kastetmiş. Ramazan Kaya çok teşekkürler. Bizi Uşak'tan dinliyor. Ona da sevgiler. Tamer Fadime Hazal Ankara'dan takibe devam ediyor. Adem Merve'ye çok teşekkürler. İnşallah şu anda dinliyordur. Orman yangınları Ankara'dan takip ettiğini, Keçiören'de dinlediğini söylüyor. Orman yangınları meselesine çok üzülüyorum. Sadece habitat değişmiyor, canlılar da ölüyor. Her yıl nasıl oluyorsa bunca orman yangını yaşanıyor canım ülkemde ve yeniden tekrar ediyor bu durum diyor. Sebepleri belli değil yani somut olarak hepsi şu sebepten çıktı diyebileceğimiz bir yangın yok. Ama dün tam 9 ilde yangın çıktı. Maalesef bir kısmı da sürüyor. Alevlerle mücadele Antalya'da, Muğla'da, Balıkesir'de ve İzmir'de devam ediyor. Seydi Kemer'le başlayalım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıktı orman yangını. Söndürme çalışmaları hali hazırda aralıksız sürüyor. Yani bu yangın güçlü, çok güçlü şekliyle başladı. Bayır Mahallesi'ndeki yangını müdahale eden ekipler canla başla sürdürüyor gayretine. Hastane tedbiren boşaltıldı. Hastanedeki hastalar başka hastanelere, bölge hastanelerine sevk edildi. Kapatılmıştı Fethiye Antalya Karayolu. Kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı ama dediğim gibi yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Fethiye'de de yangın çıktı. Yeşil Üzümlü Mahallesi civarında bu yangın. Kumluca ilçesinde de maalesef ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Uçaklar havalandı, helikopterler havalandı, arazözler arazide 30 itfaiye aracı sadece Antalya Kumluca'da çabalıyor. Yüzlerce personelin sevk edildiği vurgulanıyor. Maalesef evlerin de zarar gördü. Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaştı yangın. Antalya'da Kumluca'da bu sebeple 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. O tahliye edilen tedbir amacıyla boşaltılan evlerden 50'sinden 10'u yandı, zarar gördü. Bazı vatandaşlarsa küçükbaş hayvanlarıyla beraber bölgeden ayrıldı, ayrılmaya çabaladı. O anın paniğini de herhalde sizler gözünüzde canlandırıyorsunuzdur. İzmir'in Bornova ilçesinde de orman yangınları çıktı. Orada da Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın var. Arazözler, dozerler, itfaiye, AFAD ekipleri, helikopterler yangına müdahaleye devam ediyor. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun temennimiz o. Dünkü kabine toplantısı sonrasında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok sayıda konuya değindi ama orman yangınları meselesine de özellikle işaret etti. Şöyle dedi.
11: 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim.
8: Bizde de yangınlar var. Başkanın ifade ettiği gibi anız gerekçesiyle ya da sebebiyle çıkan yangınlar azımsanacak kadar değil. Avrupa'yı da etkisini altına oyup büyük orman yangınları. Uzmanlar son nesil yangın diye tanımlıyor bunu. Yeni bir yangın davranışını gündeme taşıyor. Yangın ekolojisi uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi, kendi iklimini oluşturabilen dev sistemlere dönüşen bu yangın tipinin Türkiye'yi de etkileyebileceğini söylüyor. Bu aşamaya gelen bir yangını uçakla ya da insan gücüyle kontrol etmek artık son derece güç diyor sevgili dinleyiciler. Bu yangın cinsinin önünde durmak artık zor. Sebepleri de ortadan kaldıramadığımıza göre. Şimdi Ankara'da geniş katılımla yapılan ikinci iletişim şurası vardı. Türkiye'nin iletişim ve medya vizyonunu şekillendirecek o kritik kararlarla şura tamamlandı. Kamu diplomasisinden yapay zeka entegrasyonuna, afetten ki bana kalırsa yangınlar afet kapsamındadır, dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlıkta önemli kararlar alındı.
12: Medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığı, dezenformasyonla mücadelenin tecrübesinden yararlanan eğitim programlarıyla artırılmalıdır. Dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, yerinde gözlem, kaynak çeşitliliği ve kamu yararı doğrultusunda kullanılmalıdır. Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir. İletişim Fakültesi öğrencilerinin son dönemlerini sektörde geçirebileceği staj programları yaygınlaştırılmalı, mezunlarının kamuda istihdam imkanları geliştirilmelidir. İletişim Fakültesi müfredatı dijitalleşmeye göre güncellenmeli, ayrıca tüm üniversite programları için medya okuryazarlığı temel ve zorunlu ders haline getirilmelidir.
8: Biri katil, mutlak katil, diğeri de onun işbirliği, yaptığı ortağı. Herhalde tereddüt eden olmaz. Bibi'den, katil Benjamin Netanyahu'dan ve Trump'tan bahsediyorum. I like oil, ben petrolü seviyorum diyen Trump'tan. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Amerika Başkanı Trump'ın İran Savaşı'nın başladığı Şubat ayından bu yana Beyaz Saray'da ilk yüz yüze görüşmesi, normal teamüllerin dışında kalması nedeniyle soru işaretleri bıraktı geride. Netanyahu ve Beyaz Saray görüşmenin olumlu geçtiğini söylese de, normalde Netanyahu'yu öven konuşmalar yapan Trump'ın basına herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu her ikisi arasında çok iyi ilişkiler olmadığının bir göstergesi olabileceği gibi çok kötü bir durumda olduklarının da göstergesi sayılmaz. Dünyaya bu konuda ya da bir konuda bilgi vermemeleri onların mutabık olmadıkları sonucuna işaret etmez. Özeti şu: eğer Siyon Haçlı İttifakı dün olduğu gibi bugün de mevcudiyetini sürdürüyorsa dünyada huzur ikliminden bahsetmek gerçekten aşırı iyimserlik olur. Buna değindi dünkü kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan. Şöyle dedi:
11: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.
8: Adaşım Mehmet Bey bize mesaj göndermiş. Ben 2005 yılından beri dinliyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Çok güzel bir anlatım şekliniz var haber için. Bu ilk mesajım diyor. Mehmet Fidan'ımıza sevgiler. Her zaman da bekleriz madem imkanımız var. Devam edin lütfen. Konya'dan bizi dinleyen dostumuza da günaydın diyelim. Fabrikaya geliyorum erken saatte. Hemen sizi açıyorum ve siz bizim sesimizsiniz diyor. Eksik olmayın. Her zaman olun. Ankara'dan Hakan Güçlü bizi dinliyor. Ahmet Özgür İzmir'den dinliyor. Siz bizim hissiyatımızsınız diyerek eksik olmasın. Ankara'da yine Gülseren Hanım var. İş yerine geliyorum. Küçük bir radyom var. Hemen her sabah muhakkak önce onu açarım ve haber sunuşunuza da gerçekten teşekkür ediyorum diyor. Efendim siz iyi şeylere layıksınız. Haberiyle, müziğiyle Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 iyi bir tercihtir ve sizin niteliğinizi destekler Perçinler. Yunanistan ülke toprakları içerisindeki Müslüman Türkler için asla bu tanımı kullanmıyor. Müslüman Türk azınlık demiyor. Çünkü kelime onlar için Türklerin mevcudiyetini kabul etme ve haklarını teslim etme, Türkiye ile de ilişki kurmalarını kabul etme anlamına geliyor. O yüzden sadece Müslüman azınlık diyor. Fakat bununla yetinmiyor. Yunan yönetimleri Batı Trakya Türk azınlığına ait okulları da kapatma kararı alıyor. Yani bir tür asimilasyon kararı bu. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nden doçent doktor Ali Hüseyinoğlu yorumluyor son durumu.
13: 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Batı Trakya'da 8 Türk azınlık ilkokulu öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatıldı.
14: Bu yıl kapatılan 8 okulla birlikte Türk azınlık ilkokullarının Batı Trakya'da, Rodop ilinde, İskeçe ilinde ve Meriç ilinde ve toplam sayısı 76'ya düşmüş durumdadır. Oysa ki 1930'lu yıllarda bu rakam 300'leri aşmıştı. Buradaki gerekçe, Yunan Devleti'nin sunduğu gerekçe öğrenci azlığı. Bu okullar sadece bir binadan ibaret değildir. Bir Yunan Devlet Okulu'nun alternatifi olabilir. Fakat Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının başka bir alternatifi yok. Yani bu okulların kapatılması demek asırlık Türk kültürel kimliğinin devamı adına önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu sebeple bu okulların kapısına kilit tutması bir okul binasının kapanmasından çok öte anlam taşımaktadır. Batı Trakya'da Türkçe eğitimin yanında Türk azınlığın ana diline, kültürüne, kimliğine ve Müslüman Türk azınlık varlığının geleceğine yönelik ciddi bir müdahale olarak azınlık toplumun içinde yorumlanmaktadır. Bu yıl ilk kez gerçekleşen bir istisna hariç son 25 yıldır kapatılan bir Türk azınlık okulunun tekrar açıldığını göremedik.
8: Göremeyiz de. Mütekabiliyet diyor eskiler, yani karşılıklılık esası. Bu şekilde davranana bu şekilde davranmak icap ediyor ki ne yaptığını kavramsal olarak, en azından mana olarak, çağrışım olarak hissedebilsin. Modern kelimeyle söylüyorum, empatisini yapabilsin. Biz de çok müsamahkarız arkadaş. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri bugün başlıyor. Bu da ilgilenenlerin dikkatine. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Önümüzdeki yıl mübarek topraklara gitmek gibi bir niyetiniz, arzunuz, hayaliniz varsa Allah isteyen herkese nasip etsin. İsteyen bir vesileyle çağrı gelirse şayet, zaten sizi kimse tutamaz. Paranızın olmayışı, planlamanızın buna göre olmayışı vesaire çok mühim değildir. Evelallah gidersiniz demedi demeyin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor peki? Yağmur var mı? Poyraz var mı? Kar var mı? Yoktur muhakkak ama meteorolojinin son raporunu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
15: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
16: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 27, Edirne 33, Bursa 31, İzmir açık 36, Denizli 38, Afyonkarahisar 29, Antalya açık 41 derece, Adana 39, Hatay 33, Ankara az bulutlu 28, Konya 27, Sivas 25, Zonguldak 26, Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon 25 derece, Erzurum yerel yağmurlu 31, Malatya 35, Van 28, Siirt 41, Mardin 40, Şanlıurfa açık 43 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 31, Berlin 37, New York 24 derece.
15: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Sizinleyken ne de çabuk geçiyor zaman. Bunu mübalağa ederek, köpürterek falan söylemiyorum, samimiyetle ifade ediyorum. Müteşekkiriz. Sabah 7'den bu yana bu frekansta olduğunuz için, hayatı, Türkiye'yi bu pencereden değerlendirip dinlediğiniz ve bizimle olduğunuz için, bize arkadaş olduğunuz için, yolda, evde, iş yerinde, evelallah bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Kısmet olursa ayın son gününde, yani cuma sabahında, yarın sabah 7'de yine kimseye randevu vermeyin. Beraber konuşalım, beraber paylaşalım niyetindeyiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
15: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
17: Reklam.
15: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylı

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Gününün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıl

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.

Bugünkü programda harika bir repertuar hazırladım ve hiç ara vermeyeceğim eserler arasında. Bir de ben şarkıları, türküleri konuşturacağım. Anonsları da sizlere bırakacağım. Çünkü bugün sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Anonslar sizde olacak dostlar. Sesli mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Hangi şehirde olduğunuzu ve adınızı en başta söyleyiniz lütfen. İsminizi unutuyorsunuz bazen söylemeyi. Adınız olmadığında o mesaj havada kalıyor. O nedenle unutmayın. Önce adınız ve hangi şehirden dinlediğinizi en başta söyleyin. Ve lütfen önemli rica ediyorum, kısa tutun mesajı. Çok kişi programa sesli mesaj gönderecek. Siz ne kadar kısa tutarsanız o kadar çok kişinin sesini yayına verebiliriz. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum sesli mesajlarınız için 0507 977 0101.

kısa bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz ve hafta içi her sabah ben Erkan Koç 9-11 arasında titizlikle seçtiğim eserlerden oluşan bir repertuarla sabahınızda eşlik etmekteyim. Ve bu dakikalara yakışacak, sizleri güne iyi hazırlayacak en güzel nameler devam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Taze balıkların iyisi iyi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ferhat Büyükşahin, Karabük Safranbolu'dan sıradaki parça herkese gelsin.
2: Kürşat, Almanya'dan yazıyorum. Tüm Türkiye'ye ve sevdiklerime gelsin.
3: Ben Kocaeli Kartepe'den Zeynep, canım eşim Davut ve çocuklarım Elif Zehra Kaan'ı istiyorum.
4: Manisa'dan Dilek ben. Sıradaki parça Cansu'yla bana gelsin.

0: Van'dan Yücel Yıldız'dan sıradaki parça bütün Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
1: Aksaray'dan Ramazan Tekin. Sıradaki şarkıyı Aksaraylı ve sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Afyonkarahisar'dan Medine. Sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum.
3: Ben Cebrail. İtalya'dan selamlar. Sıradaki parçayı Sinan Usta ve Celal Usta'ya armağan ediyorum.

0: Bursa'dan Cellat, sıradaki parça bütün ağrılara gelsin.
1: Kahramanmaraş Andırı'ndan Ayhan Güngör, sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Adana'dan Mehmet Buran, sıradaki şarkıyı Malatya'daki anneme babama armağan ediyorum.

0: Ersin Aynar, Bursa Osman Gazi'den sıradaki şarkılar bana gelsin.
1: Kayseri'den Ömer Koçak, sıradaki parça tüm Yozgatlılara gelsin.
2: Burası Samsun Batra, ben Özlem, sıradaki şarkı tüm taksi çalışanlarına gelsin.
3: Kahramanmaraş'tan Mahmut Mısır, sıradaki parça tüm şoför arkadaşlara gelsin.

0: Alanya'dan Demet ben. Sıradaki parça eşim Mehmet'e gelsin.
1: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum.
2: Sanlıurfa'dan Mahmut. Sıradaki şarkıyı bütün unutulmamışlara gelsin.
3: Denizli'den Pınar ben. Sıradaki şarkı Nurdan ablaya gelsin.

0: Tekirdağ'dan Emrah Titiz, sıradaki şarkı tüm kepçe operatörlerine gelsin.
1: Ben İzmir'den Bilal, sıradaki parçayı Bayındırlı Hasan abiye istiyorum.
2: Muğla Milas'tan Servet Köşe, sıradaki eser Canım Aleme ve Beni Sevenlere gelsin.
3: Tarsus'tan Durmuş Yıldırım, sıradaki parçayı bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum.

Programda ilk saatimizi geride bıraktık. Emel Taşçıoğlu'ndan dinlettiğim bu eserle beraber benim sesimi az duyuyorsunuz. Eser aralarında anonslar dinleyenlerimizden geliyor. Çünkü haftada bir perşembe günleri Erkan'la Çok Canlı da böyle yapıyorum. Radyomu yeni açtım. Ben de sesimi göndermek istiyorum. Ben de sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Ama nereden göndereceğim bilmiyorum diyenler. Sesli mesajlarınız için Radyo 7 WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. Kısa tutunuz lütfen. 5 saniyeyi geçmesin ki yayına verebilelim. Bunu unutmayın. 5 saniye kuralına uyalım. Aksi takdirde filtreye takılıyor ve o sesli mesaj yayınlanmıyor. Katılım çok olduğu için böyle yapıyoruz. Siz ne kadar kısa tutarsanız o kadar iyi ve yayınlanma olasılığı çok yüksek. Hadi bir kez daha söyleyeyim. Alamadık, hızlı söyledin WhatsApp numarasını diyenler. Sesli mesaj göndermeniz için yazarak değil, 0507 977 0101.

0: Trabzon'dan ise sıradaki parça tüm emektarlara gelsin.
1: Ankara'dan Elif sıradaki parçayı arkadaşım İlhan abi istiyorum.
2: Ben Osmaniye'den Orhan sıradaki parçayı canın işime armağan ediyorum.
3: Ben Bursa'dan Rahime sıradaki parçayı sevenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar.
4: İzmir'den Bekir Alper Yetkin sıradaki parça tüm çalışanlara gelsin.

0: Malatya'dan Osman Polat, sıradaki şarkı Polat ailesine gelsin.
1: Konya'dan Muhammed, sıradaki parçayı iş arkadaşım Mahmut ve Burhan'a armağan ediyorum.
2: Ben Akşehir'den Ferhan, sıradaki parçayı canım eşim Ender'e istiyorum.
3: Ben Afyon'dan İbrahim, sıradaki parça Hasan amcama gelsin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Almanya'dan Atakan, sıradaki parçayı tüm güzel insanlara armağan ediyorum.
2: Tarsus'tan Semiha, sıradaki parça aileme gelsin.
3: Gaziantep'ten Pervin, sıradaki şarkıyı kızlarım ve eşim için istiyorum.
4: Denizli'den Nur'dan sıradaki eseri Pınar'a istiyorum.

0: Ben Murat Yeşil, burası Mersin. Sıradaki parçayı canım Muhammed oğluma armağan ediyorum.
1: Ben Manisa'dan Muhittin. Sıradaki parça tüm Manisa halkına gelsin.
2: Ben Ereğli'den Ömer Faruk Çağlar. Sıradaki şarkı kahvaltı yapanlara gelsin.
3: Merhaba, ben Van'dan Emirhan Çömlek. Bu şarkı Elif'e gelsin.
4: İtalya'dan Tarık Uysal. Sıradaki şarkı bütün gönül dostlarına.

0: Ben Diyarbakır'dan Metin. Sıradaki parça Aslı Hanım'a gelsin özellikle.
1: Burdur'dan Mümine Evcil, sıradaki parçayı sevdiklerim için istiyorum.
2: Mersin'den Hüseyin Arpaç, sıradaki şarkıyı canım babama armağan ediyorum.
3: Ben Yozgat'tan Çağrı, sıradaki parça bütün Eraylı'ya gelsin.
4: Ben Manisa'dan Ayşe Çoban, sıradaki parçayı çalışma arkadaşlarıma istiyorum.

0: Merhaba, iyi günler. Ben Konya'dan Ferdican. Sıradaki parçayı Mustafa Karaçam'a armağan ediyorum.
1: Ben Konya Karapınar'dan Mehmet. Sıradaki parça bütün dinleyicilere gelsin.
2: Merhaba Maraş. Başkomşu Çaylası'ndan Mürsel Küçük. Sıradaki parça tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Ben Almanya'dan Elif'e sıradaki şarkı bütün gurbetçilere gelsin.

0: Burası Aksaray. Ben Ali Seçkin. Sıradaki parça tüm sevenlerimiz için armağanlı olsun.
1: Burası Eskişehir. Ben Zafer. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin sıradaki parça.
2: Antalya'dan Nasu. Sıradaki parçayı tüm Cam Göz ailesine armağan ediyorum.
3: Ben Gaziantep'ten Abdullah Çakır. Sıradaki şarkı Yavuz abime gelsin.
4: Ankara'dan Yunus Güngör. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: www.rap7.com.tr
7: Tıkla.
6: Anında canlı dinle.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Merhaba, Erzurum'dan Uğur. Sıradaki parça tüm dadaşlara gelsin.
2: Kahramanmaraş'tan Ahmet. Sıradaki parça saman balyası toplayan tüm arkadaşlara gelsin.
3: Ben Antalya'dan Ahmet Koraman. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
4: Almanya Alem'den İbrahim. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Handan'a istiyorum.

0: Gaziantep'ten ben Ali. Şuradaki şarkıyı tüm sevenlere armağan ediyorum.
1: Merhaba, ben Samsun Sağpazarı'ndan Hediye Şahin'a. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ediyorum.
2: Tekirdağ Otogar Taksiz'den Yüksel. Meslektaşlarıma gelsin sıradaki parça.
3: Ben Antalya Korkuteli'nden Tuğba. Sıradaki parça eşim ve kızlarıma gelsin.
4: Antalya Belek'ten Murat. Sıradaki şarkıyı tüm Belek esnafı için istiyorum.

0: Ben İstanbul'dan Batuhan. Sıradaki parça tüm kıyı emniyeti personeline gelsin.
1: Adana Yumurtalık'tan Minefilik. Sıradaki parçayı ailem ve eşime armağan ediyorum.
2: Merhaba, ben Afyonçay'dan Nazik. Sıradaki şarkı bütün kiraz toplayanlara gelsin.
3: Ben Aksaray'dan Mustafa. Sıradaki parçayı tüm gönülden sevenlere armağan ediyorum.
4: İzmir'den Selcan. Oğlumun ve benim doğum günüm. Sıradaki şarkıyı ikimize armağan ediyorum.

0: Konya'dan Yasin. Sıradaki şarkı arkadaşlara gelsin.
1: Ben Bursa'dan Leyla. Sıradaki parça bütün radyo dinleyenlerine gelsin.
2: Ben Tokat'tan Samet Sevinç. Sıradaki şarkı şarkılarım Eren Babacan ve Burak Demir için istiyorum.
3: Gaziantep'ten Ayşegül Çoban. Sıradaki parça değerli eşim Habib Çoban'a gelsin.
4: Ben Mersin'den Mustafa Dilek. Sıradaki parça tekstil atölyesinde çalışan arkadaşlarıma gelsin.

0: Ben Antalya'dan Suat. Sıradaki şarkı tüm turizm şoförlerine gelsin.
1: Ben Ankara'dan Nuri. Sıradaki parçaları tüm arkadaşlarıma.
2: Konya'dan Osman. Sıradaki parça tüm kamyon şoförlerine gelsin.
3: Ben Ankara'dan Soner. Sıradaki parça tüm Yozgatlılara ve kaynakçılara gelsin.
4: Ben Almanya'dan Celal Akgün. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
5: Ben Antalya'dan Cafer Kara. Sıradaki parçayı Burak Küskül ve bütün klimacılara istiyorum.
6: Ben Gaziantep'ten Eser Ahmet Tekin. Sıradaki şarkılar bütün kader mahkumlarına gelsin.

0: Ben Gaziantep Oğuz Derin'den Hülya Kaya. Sıradaki parça kendime ve merhametli tüm insanlara gelsin.
1: Vurdur bucaktan Yasin. Sıradaki şarkılar tüm gurbete çalışanlara gelsin.
2: Manisa Sarıhan'dan Çiğdem. Sıradaki parçayı Münir abla ve eşim Serkan için istiyorum.
3: Ben Konya'dan Cennet. Sıradaki şarkı eşim Ramazan ve çocuklarım için gelsin.
4: Ben Osmaniye'den İlkay. Sıradaki parçayı tüm kader mahkumlarına istiyorum.
5: Bolgere'den Sudenaz. Sıradaki parçayı ailemi istiyorum.
6: Ben İzmir Maydanoz Koyun'dan Serpil. Sıradaki şarkı canım annemle babama gelsin.
7: Evet, programın sonuna geldik. Son bir eser dinleteceğim ve Erkan'la Çok Canlı sona erecek. Bugün yayına sesleriyle renk katan dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Haftada bir Perşembe günleri mikrofon sizde bölümü oluyor. Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırıyor dinleyenlerimiz seslerini. Programın son türküsünü Nuray Hafiftaş'tan dinleteceğim ve bu eserle beraber ben de stüdyodan ayrılacağım. Yarın sabah Allah izin verirse ben yine saat 9'u gösterdiğinde Radyo 7 stüdyosunda mikrofon başında olacağım. Sizleri de bekliyorum tabii ki. Harika bir Perşembe günü geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Günlünün 20.

0: Sertiz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

İnsan bazen öyle bir noktaya geliyor ki sen yoksan hiçbir kalabalığın anlamı yok diyor. Ve bazı yokluklar da insanı dışarıdan değil de hani böyle içeriden sessizliğe çekiyor. Türkiye'nin en ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradasınız değil mi? Sözleştik, buluştuk. Hoş geldiniz o halde.

Bilmem, kimseyi kendimle, kendimi de kimseyle karıştırmıyorum. Aynı yoldan geçmiş olsak da aynı izleri bırakmıyor insan, değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu elbette. Nerede olursanız olun, şöyle radyonuzun sesi açık olsun.

En güzel şarkıları Radyo 7'de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Gününüze eşlik etmeye, yol arkadaşınız olmaya, kahvenizin yanında sohbet etmeye, trafikte sabrınıza ortak olmaya, değil mi? İşte bu yüzden yıllardır aynı frekansta buluşan binlerce insan var bizlerle, ne mutlu. Samimiyetle, içtenlikle, birbirinden güzel şarkılarla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Günün her anına dokunuyoruz. Nerede olursanız olun, sesimizin ulaştığı her yerde aynı sıcaklığı paylaşmaya devam ediyoruz bugün.

Bazen tek kelime etmeden çok şey anlatıyor demek ki o bakışlar. Kimi zaman bir ömre bedel, kimi zaman insanı yeniden hayata bağlıyor. Hani bir çift göz bazen bin cümleden daha fazlasını söyler ya, bu şarkıda onu en iyi anlatanlardan biriydi.

Bir de sen gitme. İnsan bazen bunu yüksek sesle söyleyemiyor değil mi? Hani ama nasıl söyleyeyim? İçimizden geçiriyor muyuz? Evet. Çünkü bazı insanların varlığı, huzuru, yokluğu böyle kocaman bir boşluk oluveriyor içimizde. Herkes gidiyor diye hazırlanıyorsun ama bir de bakmışsın ki kişinin gitmesine hiçbir zaman kabullenemiyorsun. İşte o yüzden en sade, en gerçek cümle.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Çünkü gerçek sevginin zamanı olmaz. Mesafeyle eksilmez, yıllar da eskimez. İnsan böyle gerçekten seviyorsa o duygu bir gün değil, bir ömür kalbin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bazı hisler geçiyor ama izler değil tabii ki.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,40, avro 54,06, gram altın 6165, çeyrek altın 10.144 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.611 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: www.lampiyedi.com.tr
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sizlerden gelen güzel mesajlar yayında olacak. Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz bizlerle birlikte efendim şöyle mesajlarınızla kimlere seslenecekseniz 0507 977 0101 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı. An itibariyle fotoğraflı mesajlarınıza program dahilinde yer veriyorum biliyorsunuz ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nerelerde bizlerle beraberseniz şöyle bir kare fotoğraf. Efendim çayınızı kahvenizi mi aldınız? Yollarda mı dinliyorsunuz? Bilemiyorum. Yollarda olanlar arası benim çok değerli arkadaşım var. Böyle kardeşim gibi diyeyim, Dilekçim. Çanakkale yolunda. Oh ne güzel valla. Arkadaşlarıyla birlikte seyir halindeler. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum sizlere. Bu güzel şarkıyı da artık armağan edelim demişim yollarda olanlara. Selam olsun.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ta uzak yollardaki sevdiklerinize armağan ediyoruz. İşte bazen insan en çok da ta uzak yollarda olanı bekler ya, hep ondan bir haber gelsin ister, şöyle yanı başımda olsun ister. Kimileri kavuşur, kimileri ise sadece böyle hatıralarda, değil mi? Onlarla beraber hayatın devam eder. Bu arada kavuşacak olanlar var. Onlardan gelecek olan mesajları da bekliyorum vallahi, yalan yok. Kavuşacaklar vardı. Hatta böyle mesajlarda söylüyorlardı. Onlar da göndersinler. Şafak saydık burada sizle birlikte. Onlara da armağanımız olacak. Kimi insanın böyle ta uzak yollardan gelir dedik ya. Şöyle bir ömre dokunacak belki de, belli mi olur?

Antalya'da Naim Bey var. Naim Bey, vişne tarlasında sizleri dinliyoruz demiş şarkılarla birlikte. Eşi Meryem Hanım da var. Beraber vişne toplayan arkadaşları da var. Kolaylıklar diliyorum size. Bu fotoğraf kimindir? Türkan Hanım var Çamlıyayla'da bizlerle. Sıradaki şarkıyı eşi Mahir Bey için istemiş. Oh ne güzel, böyle manzaralar da geliyor, hoşuma gidiyor. Süpersiniz, beni gençliğime götürüyorsunuz diyen. Ay kim göndermiş buna, eski şarkıları yayınlıyorsun seviniyorum demiş bana da. Hani kim demiş acaba?

Konya'da Ayşe Hanım var. Oh Ayşe Hanım valla çayını da hazırlamış. Radyo Edi yanında. Sadece bana gelsin şarkı diyor. Gelsin valla, sadece size gelsin. Avusturya'da Yusuf Keskin bizlerle birlikte. Sıradaki şarkı Huzurum Nazlım'a gelsin. Eda Sultan der. Valla böyle çok güzel fotoğraflar geliyor. Maşallah diyorum Yusuf Bey ve Nazlı Hanım'a da. Onlara da güzel bir şarkı armağan edeceğim. Aleyna'da Aleyna yalnız. Bursa'dan Aleyna bizlerle birlikte. Alanya'da sevdiği kişi var. Umut. Umut duyuyor mudur bizi? Armağan edelim Umut'a tabii.

Ah bir çocuk olsaydık artık, ay vallahi tadını çıkarırdık değil mi? Vallahi yine aynı şeyleri yapar mıydık? Yapardık. Dizlerimiz kanaya kanaya oynardık. Efendim yine kendimizi oyunlardan alamazdık. Şimdiki çocuklar vallahi teknoloji çocuğu, yalan değil. Biz sokaklarda, mahallelerde böyle ip atlayarak, top oynayarak büyüdük. Benim çocukluğum daha güzeldi. Yani illa bir mukayese yapmak gerekirse eğer, benim çocukluğum daha güzeldi. Şimdikilerine eline veriyorsun tableti, efendim cep telefonunu, vermesen de kıyamet kopuyor maalesef. Oyun kurmayı bilmiyorlar. Ben yeğenlerimde denedim. Aldım ellerinden efendim bilgisayarlarını, oyun kursunlar diye. Çıktım odadan, geri döndüğümde baktığımda hala birbirlerine bakıyorlardı. Konuşmuyorlardı bile. O yüzden ah bir çocuk olsaydım bizim için geçerli.

0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında Piliç Pilet olan bütün pilice, kıymadan kavuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: www.radyo7.com.tr
2: www.radyo7.com.tr
1: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde. Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı

Denizli'de Sibel, sıradaki şarkıyı yufka çalışanları için istiyorum demiş, yayınlarım. Kırıkkale'de Ahmet Bey var. Ahmet Bey, kime armağan edeceğiz diye hemen şöyle bakıyorum. Bir tanecik eşim Sibel demiş ve tekstil çalışanları var bizlerle beraber olan. Bu arada Kahramanmaraş'ta Betül Hanım var. Mardinli yarime istiyorum şarkıyı diyor. Mardinli yarınız duyuyorsa eğer ben de yayınlarım tabii ki. Mustafa Durak, Keskin. Sıradaki şarkıyı Yozgatlılara istiyorsunuz değil mi? Fırında çalışan mesai arkadaşlarına. Şarkılar bütün sevdiklerime gelsin diyen Kırıkkale'de Arif Emre Altınışık.

0: aşkı buldum.
1: Eda Hanım biz de bekliyoruz. Hatice Hanım'ı gurbette olan dinleyenlere selam demiş. 4 gün değil miydi? Bana da bak yalnız takip ediyorum. 4 gün kaldı diye biliyordum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu mesaj kimden gelmiş? Antalya Kepez Mısır Çarşısı'nda bizleri dinliyor. Ah çayı da hazır yanında bizlerle beraber Sultan Er Yiğit var. Sıradaki şarkıyı kendisine ve memleketi Dinar'a istemiş.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Aracında bizleri dinliyor. İstanbul'da Mahmut Bey var. Kader Mahkumlar için şarkı yayınlar mısın? Yayınlarım tabii ki. Bahçede biber toplarken yazıyorum ablacığım demiş. Ankara'dan Murat. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Bir tanecik mehtabıma, mehtabınıza güzel bir şarkı armağan ederim duyuyorsa tabii ki. Ayşe Hanım Niğde'de bizlerle birlikte dikiş makinesinin başında, patronu Sibel Hanım'a ve kendisine şarkı rica ediyor. Burdur Çavdır Küçük Alanda Hilal mı? Sıradaki şarkıyı istiyor. Osmaniye'de Bünyamin Bey var. Ankara'dan Osmaniye'ye seyahat ediyor. Yollarda bizleri dinleyen herkese sevgiler, selamlar. Sağlıkla gidin. Aman dikkat.

0: Burası Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların keyifli güzel şarkılarını armağan edeceğiz. Eda Hanım Amsterdam'dayım demiş. Fatma Hanım çalışıyor işte, yolda, her yerde beraberiz der. Kayserilere şarkı armağan eder misiniz diyor. Tabii ki gönderirim, neden olmasın.
1: Kendime unutmak için bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya girdim.

0: gerek. Ay ay ay Hatice Hanım bizlerle beraber Almanya'da evinin balkonundan dinliyor. Çayını da almış yanına. Ha Şafak 2 Zonguldak Çay Cuma'ya selamlar gönderiyor. 2 gün kalmış. E tamam o zaman. Ben bekliyorum böyle fotoğrafları. Yan yana geldiğiniz zaman. Hadi Allah kavuştursun, bir şey kalmamış. Samsun'dan selamlar gönderen Esra Hanım var. Annesi ve kardeşleri için şarkı rica ediyor, gönderelim. Konya Akşehir'de vişne toplayanlar var. Deniz Harun Yıldırım. Bütün güzel insanlara yayınlar mısın? Tabii ki.
1: Senden sonra kimseye

sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Türkiye'nin iyi radyosu burası Radyo Edi ve Samsun'dan selam gönderen taşıcı çalışanları var. Rockçı Sero diye yazmış. Mersin'den yazıyor. Sıradaki şarkıyı Ercan Taş'a armağan ediyorum demiş. Duyuyorsa ben de armağan ediyorum. Konya'dan selamlarını ileten, bugün babasının doğum günü olduğunu söyleyen dinleyicimiz. İsminizi bilmiyorum ama güzel yılları olsun.

Neredesin diğer yarım diye seslenenlere armağanımız oldu. Vallahi sizler de soruyorsunuzdur diye düşünüyorum. Oh, çaylar gelmiş, Burhan Bey göndermiş. Mesajımı oku, Sivas şarkışladı Burhan Bey. Vallahi çayınızı da gördüm, içiyorsunuz, bizleri de dinliyorsunuz. Daha ne olsun, oh süper.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.548 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.42, euro 54.48. Gram altın 6.204 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87.71 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Iğdır Tuzluca yolunun 22-25. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

ve 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım.

0: Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
4: Bir gönlüm

kere de bana ihtiyacın olsun. Sonra arkasından ben seni sadece sevdim, bu yüzden istiyorum. Hani şöyle karşılıklı olsun. E tabi karşılıklı olduğu zaman da güzel oluyor. Antalya'da bizlerle olan, sıradaki şarkıyı isteyen, ya isimlerinizi yazın lütfen. Kayseri'de otomotiv çalışanları var. Volkan Bey ve mesai arkadaşları Aslan'a da istiyor. Ona da gönderelim tabii.

Sevdiğini söylemek önemli. Sevgisizlikten, söylenmemiş sevgiden yoruluyor insanlar. Aman canım nasıl olsa biliyor diye düşünüyoruz ama bazen bir seni seviyorum, bir iyi ki varsın, bir kendine dikkat et cümlesi koca bir günü güzelleştiriyor. O yüzden çok da kıymetli. Mutlaka söylemek lazım, esirgememek lazım. Öyleyse bugün ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi olsun bence. Birine mutlaka onu sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin.

0: güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir, Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığında tabii ki Radyo 7'de buluşmak dileğiyle randevunuzu kaçırmayın. Hoşçakalın.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor.

0: Özeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından Mersin'den de orman yangını haberi geldi. Bakan Yumaklı, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. Fethiye'deki Üzümlü Mahallesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Yumaklı, Alanya'da da çalışmaların sürdüğünü söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Bilecik'te son tüketim tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el konuldu. Depo mühürlenirken sorumlular hakkında işlem başlatıldı. 2021 yılında MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinin önünde ölü bulundu. Kesin sonuçlar raporla ortaya çıkacak ancak Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. D100 Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası var. Basın Ekspres 2 Telli Güneşli yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa'ya geçişler açık.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanlığı'nca yasa dışı şans oyunları, bahis ve kumar reklamlarının yanı sıra falcı, medyum ve astrolog gibi kişilerce sunulan hizmetlerin reklamları da 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasak kapsamına alınıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 28, İstanbul 27, İzmir 36, Antalya 41, Sinop 29, Yozgat 22, Erzurum 30, Diyarbakır 43 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

İnsanoğlu bir alem. Diyor ya, sevmek zehir oldu diye. Ya böylesine güzel bir duyguyu insan birbirine nasıl zehir eder ya? Ah insan. Rüyalar kabusa döner mi? Döner kardeşim, sevginin olmadığı yerde her türlü kötülüğü bekle. Hoş geldiniz, Talha Bora Öge ben, Gölge. Gündüz 14, gece 24'te buralardayım. Azıcık huzur vereyim diye. Gölgedesin, güvendesin. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desin.

0: Rabbim gönlüme ferahlık versin. Kolay zannedilen işimi bana kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Sözlerim doğru anlaşılsın. Amin. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Duyanlar duymayanlara haber versin. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Adını şehrini yaz. Radyo 7 dinle. Çünkü
1: gölge sizlerle.
0: Evet. Ha, bu arada radyonun sesini de aç. Kısık sesle dinleyip de programımızı ziyan etme.

Ya bu sosyal medya var ya, zaman zaman diyorum, diyelim ki bir şey okudun, altında da yazıyor, tamam mı? Hazreti Mevlana. Ya kardeşim, söze bir bak ya, söze bir bak. Hiç araştırmana gerek yok. Kendi kendine bile şunu dersin: ya bu Hazreti Mevlana'nın üslubu değil. İnsanlar bazı hastalıklı görüşlerini meşrulaştırmak için sosyal medyada altına Mevlana, Yunus, Sadi, Şirazi dizdiriyor. Ama öyle değil. Lütfen ama lütfen sosyal medyada gördüğünüz yazılar, paragraflar, şiirler, dikkat edin. Ama daha dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim. Çok çok daha önemli. Birazdan.

dedim ya, daha önemli bir tehlike yayıyor sosyal medyanın sorumsuz bazı kitleleri. Hani bir sözün bir paragrafın altına herhangi birinin, yani ona ait olmadığı belli olan birinin adını yazmak da kul hakkı vebal, ama ayet ve hadislerle alakalı da bunu yapacak kadar yüzsüzleşti, pervasızlaştı birileri. Allah için dikkat edin. Mesela bir ayet numarası verip de gördüğünüzde bir cümleyi, ya aç bak daha Kur'an-ı Kerim'den. Bu ayet, işte bu sure, bu numaralı ayette bu cümle var mı? Bir bak. Mesela özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olduğu söylenen bazı cümleler görüyorsun, araştırıyorsun. Yok böyle bir hadis. Diyeceksiniz ki ya bu kadar mı? Ya maalesef bu kadar ya. Ya düşünsene, tehlikenin boyutuna bakar mısın? Ve aynı zamanda cesarete bakar mısın, cesarete? Allah yardımcımız olsun her anlamda.

Oysa severdim insanları. Ama daha fazlasına müsaade etmediniz. Ben ne kadar alttan aldıysam siz hep daha fazla üzerime geldiniz. Ben ne kadar affedici olduysam siz tekrar kırmaktan çekinmediniz. Artık sabrım kalmadı. Affım da yok. Çünkü bunu hak ettiniz. Bakalım bu yeni yüzümü beğenecek misiniz? Yoo. Sakın çıkıp şimdi sen çok değiştin demeyin bana. Çünkü beni bu hale siz getirdiniz.

0: Şarkımız da gelsin inceden. Evet, Almanya'dan turizmci Celal kardeşimiz, yollardayız dost, iyi yayınlar demiş, eyvallah.
1: Hayırlardan.
0: Şu güzel eserle gölgelenmeye devam edelim. Burası Radyo 7, doğru yer.

Evet, canım Müslüm Baba dinlemek istedi. Benim gibi dinlemek isteyenler için buyursunlar. En sevdiğim şarkılarından biridir. Nereden sevdim o zalimi? İnsan dedik ya, aciz. Gider bir zalimi bulur. Kendisini seveni, gerçekten kıymet vereni görmezden gelir. Gider bir zalimi bulur, düşer peşine.

şairin dediği gibi. Herkes seviyorum, anlıyorum diyor. Peki ya görmezden gelenler? Anlamazdan gelmeler? Sever gibi görünüp ardından çekip gitmelere ne demeli? Kimse kalbindeki şeytanı ortaya çıkarmıyor değil mi? Herkes aşıktı, herkes çok sevmişti. Herkes aldatılmıştı. Herkes bunları hak etmediğini söylüyor tabii. Peki hak edenler? Onlar neredeler?

Kolay kazanılmadı bu tecrübeler. İçine kaç yalnızlık, kaç vefasızlık, kaç insansızlık sığdırdım şu hayatım. Ama bu arada yoruldum, yıprandım. İki şeyi de çok net öğrendim. Bir, düşenin dostu olmuyormuş. İki, şu dünyada çoğu kişi hak ettiği yerde değilmiş.

vermeye cesaret edemediğim gönlümü bir tek sen aldın. Kimseye emanet edemediğim şu kalbi yalnız sen çaldın. Doğru sevgiliyi dilerken haktan, şüphelerim vardı aşık olmaktan. Korkuyorken yine yalnız kalmaktan, tesellim bir sen oldun. Yaşarken aşk dolu mutlu yıllarda, hayal kırıklığı geldi ard arda. Kaybolup gitmiştim meçhul yollarda. Aslımı sen buldun. Yangından küllerim kaldı gelimde, hasret rüzgarları esti serimde. Bitmeyen karanlık gecelerimde odama yalnız sen doldun. Ah ulan, kimisi terk etti, kimisi küstü. Yanımda bir sen kaldın, yanımda tek sen kaldın.

Aklım bir seni seçtim. İçimde başka renk yok beyaz gülüm. Seninle bu aşkın narına düştüm. Beni alevinle yak be. Yak be beyaz gülüm.

Poyraz'da bile kanım kaynar senden esen bir yere. Meylederse eğer başka bir güle, kalbime kelepçe tak ey beyaz gülüm.

Peki sevgili dostlar, geldi sıra duyurumuza. Nasipse şiir müzik bir arada konserimle Kayseri'ye geliyoruz. Barış Pınarı etkinlik alanında akşam Kayserililerle harikulade bir akşam yaşayacağız. Ne zaman? Nasipse 7 Ağustos Cuma akşamı. Kayseri'de duyanlar duymayanlara söylesin. Sonra kaçırdık diye pişman olmasınlar. Biz heyecanla bekliyoruz, siz de bekleyin.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
1: bar. Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde. Pilot
2: Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam.
3: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Karadenizlileri severim. Karadenizliler de beni severler. Karadeniz türkülerini de çok seviyorum. Ya özellikle şu türküye bayılıyorum ben ya. Çok güzel değil mi ya? Burada şöyle diyorum. Yoluna feda olsun. Sizin yolunuza. Aha şu gölgenin canı.

Hatta diyorum ki bir Karadeniz türküsü daha dinleyelim mi? Doyamadım. Neriman Hanım, ne kadar güzel eserler çalıyorsunuz. Çok teşekkürler demiş, eyvallah. Sevgi Palas diyor ki sabah radyo 7'yi bir açıyorum. Gece 2'ye kadar demiş. Biliyorsunuz eser bir dursun bir süreliğine, diğeri başladı. Biliyorsunuz benim program gündüz 14-16, gece 24-02. Demek ki iki program birden dinliyor. Vay be. Soma'dan İsmail iyi yayınlar dilemiş. Oğuzhan Pınarlı bir söz paylaşmış, diyor. Kaderin suçu yok, biz yanlış insanlara iyi ki varsın dedik. İşte bak, çok enteresan oldu. Böyle şarkılar da o yanlış insanlara bel bağladıktan sonra yazılıyor. Bak ne diyor? Ne diyor?

ustaya uzanan çıraklar gibi, yağmur özleyen topraklar gibi, güneşi isteyen yapraklar gibi, beklediğim aşka layık değilsin.

Hani bugün dedim ya sosyal medyada ne bugünü sürekli söylüyorum dikkatli olun diye. Mesela bir yazı gördüm sosyal medyada. Biliyorsunuz ben böyle bu anlamda yorumlarımı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bak şimdi bak. İlk etapta göze kulağa hoş geliyor. Yazmış diyor ki bir adama diyor dışarıdaki tüm ailesi, çevresi, sülalesi, arkadaşları iyi desin. Evdeki karısı kötü diyorsa diyor o adam kötü biridir. Böyle bir şey yazmış. Bak kardeşim buna bir ihtimal doğru diyebilirim. Evdeki karısı adamsa. Şimdi sen adamın evdeki karısı nasıl biliyor musun? Yazmış bol keseden atmış. Abi bak. Kadın var. Adamı veli eder. Kadın var adamı deli eder. Şimdi hanımefendiler diyecek ki Talha Bora Öge tersi de doğru değil mi? Ablacığım sabret. Doğru. El aleme çevrede nezaket gösterip de gelip karına azıcık nezaketi hor görüyorsan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama sevgili dostum öyle her gördüğünüz söze "Aa ne güzel yazmış" deyip de paylaşmayın. Bilen bilir.

Şimdi az önce bir cümle kurdum. Dedim ki evdeki kadın adamsa. Şimdi radyosunu yeni açan biri ne diyor lan bu bile demiş olabilir. Garipsemiş olabilir. Nedense biz adamlık kavramını genelde erkekle özdeş düşünürüz. Benim kitabımda öyle değil. Ben adamlık meselesinin şöyle diyorum. Cinsiyet meselesi değildir adamlık. Şahsiyet meselesidir. O nedenle kadın da adam olur mu? Olur. Nasıl olur? Onu da konuşuruz.

0: Çok güzel bir sürpriz. Şimdi biliyorsunuz Radyo 7'nin çok şükür ki emektarlarıyız. Haliyle ben bir yere gittiğim zaman bana mesela Kayseri'de hakikaten geldi yanıma nice canlar abi Mehmet Can'a selam söyle. Abi Menhar Sağroğlu'na selam söyle. Karşılaştığımda mutlaka iletmeye çalışıyorum. Ve bir taraftan onlar da sizin selamlarınızı bana getiriyorlar. Bakın Mehmet Can bizim sabah haber programcımız biliyorsunuz. Abimiz canımız nasıl bir ses kaydı göndermiş.
1: Selamünaleyküm. Görgeciğim hayırlı yayınlar. Nasılsın kıymetli dostum? Seni dinliyorum. Notlarını alıyorum. Selamlarını alıyorum. Sana selam gönderiyorum. Geçen Kayseri programın da çok güzel geçmiş haberini alıyorum. Sen hep nezaketli bir arkadaş oldun. Nezaketi de hak eden bir arkadaş. Seni Allah için seviyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Ay canım. Canım benim. Canım ne güzel bir incelik ya. Abi bak çalışma arkadaşınla aynı kurumu bu kadar uzun yıllar paylaştığın insanla bu geçinme, bu sevgi, bu muhabbet o kadar kıymetli ki. Vallahi öyledir. Çünkü çoğu zaman ailenden daha çok o insanlarla bir arada olup onlarla hemhal oluyorsun. Bir dönem daha fazla karşılaşıyorduk gerçi. İtiraf edeyim daha az karşılaşır olduk. Ama gönüller hep bir karşılaştığımızda sanki bir gün öncesinde bir aradaymış gibi. Çok güzel. Peki, Radyo 7'desiniz ve sanırım farkındasınız.

Ki biliyorsunuz 19 yıldır evli bir adamım, 3 çocuk babasıyım. Bazı kardeşlerim bazen bana evliliğe dair sorular soruyorlar. Çok şükür Allah nazardan saklasın. Nazar da var, hem kendi nazarımız diyebilir hem başka nazarlar. Kötü niyetli olmasa bile. Allah nazardan saklasın tüm yuvaları. Bazı ipuçları soruyorlar. Ben mesela bir hanımefendi kardeşim, bilmiyorum belki de evliliği yakındır, o detayları paylaşmamış ama Buse sormuş, abi nasıl seçeceğiz diye. Allah Allah. Bu çok bir kere, çok geniş bir kavram. Ama sana şunu söyleyebilirim. Bak, insanın, ya bu eş bazında değil de genel olarak da düşünebilirsin. Hayatında biri vardır, o sana her şeyi kendi başına yapabileceğini öğretir. Kendi başına başarabileceğini öğretir. Şimdi bu ilk etapta kulağa hoş gelse de doğru adam hangisidir biliyor musun? Senin her şeyi kendi başına başarabileceğini bilir ama seni yalnız bırakmaz. Aradaki farkı umarım acı bir tecrübeden sonra değil, daha önceden hissedersin. Bundan sonra ondan aşk dilerim.

İçinizde bugün kamyon arkası yazısı yok mu abi diye soranlar var. Olmaz mı? Severiz, üretiriz, tavsiye ederiz. Sen de ister aklında tut, ister not et, ister yaz tırın kamyonun arkasına, dolmuşuna. Ya bu vesileyle yoldan ekmeğini kazananlara selam olsun. Radyo 7'den ve gölgenizden. Evet, bugünün yazın dediğim sözü şu: hatır hiç edilmişse tavır elzemdir, kelam kifayetsizse sükut erdemdir.

Ve sosyal medya hesaplarımda yine mesajlarınız geliyor, gelmeye devam ediyor. Hepsini okuyamasam da bazılarına hemen şöyle bakalım. Üzeyir Kocaeli Darıca'dan Üzeyir Gökçe selamlar demiş. Mustafa Boncuk Isparta Yalvaç'tan, evet, ailesiyle beraber gelmişlerdi konserime. Konya'nın bir ilçesindeydik ve Yalvaç ekmeği getirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde doğru hatırlıyorum. Kayseri'den selamlar, televizyondan sizi dinliyorum. Engelliyim. Geçen hafta fark etmiş bizi. Ha yok, geçen hafta konserinize geldim demek istemiş. Geçen hafta geldim, çok güzeldi. Evet. Vay. Çok teşekkür ederim. Ve bakar mısınız ya, engelli çıkmış konserimize gelmiş. Abdülsamet Baba. Abdülsamet Can, çok teşekkür ederim. Kayseri'ye bir daha geliyoruz. 7 Ağustos'ta, bu sefer daha büyük bir alanda. Muhteşem olacak inşallah. 7 Ağustos Cuma akşamı. Barış Pınar'a etkinlik alanı.

Şimdi bazı insanlar tuz gibidir. Efendim? Ne demek istediğimi tam anlatamadım. Açayım, anlatayım. Hatta ben böyle inceden uzatmadan detaylandırınca diyeceksin ki vay be Talha, ben onlardan biriyim. Şimdi bak, eğer yemeğin tuzu yerindeyse, kıvamındaysa kimse gidip de tuza teşekkür etmez. Ya bak, sen olmasaydın bu yemek böyle olmazdı. Kıvamında, dozunda nasıl güzelleştirmişsin demez tuza. Peki ne zaman belli olur tuz? Yokluğunda belli olur. Anam dersin, fellik fellik tuz ararsın. Yemek içinde bir ton şey vardır. Eti vardır, patatesi vardır, tereyağı vardır, neyse. Var oğlu vardır, çok kıymetli şeyler. Ama tuz yoksa, yokluğunda kendini öyle bir belli eder ki hiçbir şeyin esamesi okunmaz. Şimdi gelelim sana. Sen onlardan mısın?

0: Şimdi Berkant isimli kardeşim, abi demiş, senin kötü huyun yok mu?
1: Of Berkant, ne yaptın ya?
0: Kötü huyun yok mu?
1: Olmaz mı ya?
0: İnsanın olduğu yerde acizlik vardır. Acizliğin olduğu yerde mutlaka kusur olur.
1: Kötü huy olur olmaz mı?
0: Yani birkaç tane olduğu için dur biraz düşüneyim. Mesela şöyle bir kötü huyum var. Diyelim ki ortamda bir tanesi kendini çok akıllı zannediyor ama kurnaz. Beni görmezden geliyor. Eğer biri beni görmezden gelirse bir daha beni istese de göremez.

0: Vay vay vay vay vay. Bugün radyomuzda misafirim var. Ağır misafirim var. Adını söyler misin oğlum? Söyle.
1: Söylemek istemiyorum.
0: Söylemek istemiyorum. Ama çok güzel bir adın var senin oğlum.
1: Söylemek istemiyorum.
0: Peki tamam. Gidecek misin? Bir şey söylemeyecek misin? Tamam, onu yapacaksın ama önce bir dinleyicilerimizle tanışmayı. Adını söyle, adını soyadını söyle. Hadi. Hadi. Vay vicdansız ya. Ulan sen niye böyle inat oldun? Babanda yok böyle bir şey. Var mı yoksa? Tamam peki. Programdan sonra bu bilgisayarın mouse'uyla programı sen kapatacaksın. Anlaştık mı? Tamam, adını söyle.
1: Adımı söyleyeyim.
0: Tamam, kimin oğlusun?
1: Babamın.
0: Babamın. Güzel cevap. Güzel cevap. Peki. Ben tanıştırayım o zaman. Sevgili dostlar, duyduğunuz delikanlı Mert Muhammed Öge. Peki, gölgelenmeye devam edeceğiz, ayrılmayın.
2: Talha Bora Öge.
3: Namı diğer gölge yayında.
4: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
3: Gölgeyi takip ediyor.
4: Gölge, gölge, gölge.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin.

0: zincir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Belli ona rahatlık.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Expertise Dino Mille.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Neydi o acı gerçek? Gün gelir, kıymetini bilmediğin, varlığına şükretmediğin, iyi ki var demediğin her nimet elinden alınır. Senin sırtını döndüklerin bir başkasının şükür sebebi olur. Gün gelir pişman olursun da, kalbini kırdığın insanların gönlünü alamazsın dostum. Her şey yerinde ve zamanında güzel. Hatayı kabul edip özür dilemek de, insanları yormadan sevmek de. Yoksa öyle bir giderler ki senden, hem farkında bile olamazsın, hem de tutamazsın. Ve o kaybettiğin gibisini arasan da sonra, bir daha bulamazsın.

fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığını hatırlamazsın. Nasıl hayatta kaldığını da. Hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayabilirsin. Ancak kesin olan bir şey vardır. Fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olarak

sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan inan ki çok.

sıradaki şarkı yok öyle bir dünya diyecek. Ben de gerçekten yok öyle bir dünya diyor. Rum ama hangi konuyla ilgili şu. Biri sana karşı haddini aştığında. Susma. Yok öyle bir dünya. Neden? Şimdi bak. Senin suskunluğundan cesaret alıp da haddini aşıyor. Sana karşı haksızlık yapın. Sana karşı kabalık yapın. Yani inceldiği yerden kopmasından korkuyorsan korkma. Yani inceldiği yerden kopsun da senin kendi yüreğinle bağın kopmasın. Boş ver.

evimize, mutfağımıza, tıkanmış yollarımıza, yavaşlamış işlerimize Rabbimizin bereketi değsin. Hem bedenimize hem ruhumuza Rabbim sağlık, sıhhat versin. Şu dünyamıza barış, huzur, sevgi hakim olsun. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa, gündüz 14 gece 24 Radyo 7'de yine buluşacağız. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: Altiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için söndürme ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 80 hane tedbiren tahliye edilirken 50 kişi güvenlik bölgelere sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid ve Avila bölgelerindeki orman yangınları sebebiyle ilan edilen ulusal acil durumun kaldırıldığını açıkladı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgede hayatın normale dönmeye başladığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditleri ve deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını yineledi. Yapılan açıklamada bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiği vurgulandı. Rusya Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'u resmi terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti. Alınan kararın ardından platformun ülkedeki hukuki durumu ve erişimi yeniden tartışmaya açıldı. Iğdır'da banka hesaplarını kiralayarak dolandırıcılık ve yasa dışı bahis süreçlerinde kullandırılan 4 şüpheli tutuklandı. Güvenlik güçlerinin finansal suçlara yönelik operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi. TÜMTİS üyesi işçiler, taşeron çalışanların toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Sendika temsilcileri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,41, avro 54,52, gram altın 6212, çeyrek altın 10215 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13320 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

susuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Kulaklar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali İstanbul'da.

0: ve biletspace.com'da. Expertise,
1: Dino Bilet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj şoku
2: ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot garaj şoku
3: ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği.

0: biletfestivali.com ve biletspace.com'da. Böyle bir dünya var,
1: dünya katılım var. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Efendim sevgiler, saygılar, Şükür Kavuştuk aşkın sesi. Ben Deniz Venhar Sağroğlu ve aşkın yayın hali Ebru'lu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte olmaya başladık işte. Hoş geldiniz ve aşk olun.

yoruyor hepimizi. Öyle ya da böyle, kimse kimseyi yok öyle küçümseyemez ya da başka bir şey yapamaz. Çünkü hayat herkesi ama herkesi yoruyor. Sadece kendisini yorduğunu düşünenler varsa yanılıyorlar.

Sinistre. Çok güzel bir eserdir. İnsanın en güzel aynası. Yo öyle bakıp öyle karşısına geçip de işte boyunuza pasınıza saçım başım düzgün mü üstüm başım düzgün mü dediğiniz aynadan bahsetmiyorum. Evet, diğer bir ayna var ya, işte ondan. Bu daha çok ebeveynleri ilgilendiren bir cümle. Evet, onların aynası yetiştirdiği çocukları.

Yalan dünya diyoruz. O zaman bir gerçek var. O gerçek de insanın kendini okuması. Aç da kendini oku diyor. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin.

sesliğinde güzel bir ses çıkarır. Hoşunuza gider, ruhunuzu okşar. Ama ağaçlar bunun farkında değildir mesela. Sevgili canlar, ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini. Düşünce anlarmış onu ne kadar çok sevdiğini.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 47,41, avro 54,57, gram altın 6212, çeyrek altın 10.226 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.261 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
12: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda

0: bilotfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Ekspertizse Dino
2: bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

hak edilir. Sevgi gibi, saygı gibi, güven gibi bazı şeyler de verilmez, gösterilir. Değer gibi, şefkat gibi, kıymet gibi. Aşkım.

Mevlana o kadar güzel anlatmış ki sevgili Can Bağları. Konu ne olursa olsun, verdiğin üzüntü ve aldığın ah bir cam parçasından daha keskindir. Dönüp dolaşıp üzerine basarsın, basarsın. Kime ne yaparsan bir gün aynısını yaşarsın. O zaman kimlere ne yaptığımıza çok dikkat etmeliyiz. Aşk olan. Çünkü kendimiz için yapacağız her şeyi.

kadar güzel söylüyor değil mi? Çok da keyifli böyle o enerjiyi buradan hissediyorsunuz. Efendim Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebru'da.

Leblebi anlamak diye bir şey var ya. Anlamak isteyen çok çabucak anlar. Ama anlamaya pek niyet olmayana da neler söylersen söyle. Bir cümle yeter sözden anlayana. Destanlar yazsan fark etmez laftan anlamayana. Aşkım.

0: kasalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Son yangın haberinin geldiği Aydın'daysa alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili oluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşılıyor. Şimdi gözler meclise sunulacak yasada. Düzenleme af getirmeyecek. Örgüt yöneticileri kapsam dışında olacak. Öcalan İmralı'da kalacak. Yasanın en geç pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Ankara İtimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı var. Milyonlarca sürücünün yüreğine su serpecek karar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla resmiyet kazandı. Araçlara sonradan takılan port bagaj ve çadır gibi ekipmanlar artık tadilat sayılmayacak, polis ve jandarma bu aparatlar için ceza kesemeyecek. İngiltere'de yeni tip 2 diyabet rahatsızlığına ilişkin geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Sonuçlar dikkat çekti. Yapılan incelemelerde 30 yaş altındaki kadınlarda görülen tip 2 diyabet oranının %69 arttığı tespit edildi. Uzmanlar bu durumun en önemli nedeni artan obezite diyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi Cuma günü sona eriyor. Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya oranla artarak 162,6 milyar dolar oldu. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %1,5 ile beklentilerin altında büyüdü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Darül Hikme, bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
8: Dünya Katılım var.
10: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Devam edelim efendim. Aysel Yakupoğlu'ndan sonra Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Mütevazi olmak lazım. Evet, saygınlaşmak için kesinlikle. Çalışkan olmak lazım, nasiplenmek için. Nazik olmak lazım, hatırlanmak için. Cömert olmak lazım, rızıklanmak için. Meraklı ol, öğrenirsin derler. Güvenilir ol, değerlenirsin. Affedici ol, hafif.

gereklidir. Zira susmak binlerce dil, binlerce beyan vardır susmanın için.

İçsel sükuneti bulabilmesi ne kadar güzel bir şey. Tabii yapabilen, herkesin yapabileceği şey de değil aynı zamanda. Yani o kadar kolay bir şey değil, basit bir şey değil. Huzurlu bir mutluluk dışarıdaki fırtınalara aldırmadan içsel sükuneti bulabilmekte. O içinizdeki sükuneti bulduğunuzda zaten evet işte mutluluk. O çok önemli bir şey, çok kıymetli de aynı zamanda. Çünkü her yerde herkes de bulunmuyor efendim. Onu bulabilmek kolay bir şey değil. Aşk Allah'a.

Bayan Nostalji'yi dinledikten sonra ne yapacağız? Evet, şimdi sizler Nilüfer'in o güzel yorumuna şöyle bir kulak vereceksiniz ama aynı zamanda da mesajları yazıp göndereceksiniz. Radyo 7 WhatsApp hattından 0507 977 0101 gönderin gelsin.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Servis.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Emekli maaşının yapı krediye taşı anında 30 bin liraya...

Efendim, Koray Avcı'nın o güzel yorumunu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve sizler WhatsApp hattından mesajlarınızı göndermeye başladınız. 0507 977 0101'den gelen mesajları artık okumaya başlayalım. Erzurum'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Gülseren'ime demiş gelsin. Kendisi sizi severek dinliyor. Selam gönderirseniz sevinirim demiş. Gülseren Hanım'a çokça selam olsun efendim. Teşekkür ederiz. Dinlemeye devam. Gönülden dinlemeye devam. Sağ olun. İzmir'den Kerem Yıkılmaz. Eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur ve Damla için armağan ediyorum demiş.

0: gerçekten.
1: Melike Şahin'i sevenlere armağan ettik. Ve şimdi devam edelim yine mesajlarla. Hayırlı yayınlar. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nden Eyüp. Canım eşim Nergis'e, oğlum Mehmet'e, kızım Melek'e ve kızmık Kıymık Köyü'nde tütün kıranlara armağan ediyorum demiş. Tütün kıranlara kolaylıklar dileyelim. Tam vakti herhalde şu anda. Selamünaleyküm Manisa merkezden.

döndürür o güzel yürek, ama yaralayanlar utansın deriz biz onlara, değil mi efendim? Şimdi Emre Fel istemiş sevgili Yeliz kardeşim, selam olsun. Emre Fel'in bu güzel şarkısı listemde mevcuttu zaten, hemen dinletiyorum. Şimdi sevgili Yeliz ve tüm sevdikleri için armağan ediyoruz. Ahmet Bey de sıradaki şarkıyı eşine ve sevdiklerine armağan ediyor.

0: Huzur bulmak için bakma birine. Bakarsan bulursun çünkü. Hiç zor değil. Kesinlikle bulursun yani. Kusuru örtmeyi marifet edinmek lazım. Kusur bulmak değil de işte o zaman kusursuz olursun.
1: Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler bir TL.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Büyünün

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden beri 169 yangına müdahale ettik ve 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı bilgisini paylaştı. Giresun'un Görele ilçesine sağanak yağışın ardından heyelan geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve isabet etti. Faciadan dönülen ev tahliye edildi. Butlan kararıyla bölünen CHP'de istifa depremi sürüyor. 70 yıllık CHP'li Önder Sav ailesiyle birlikte CHP'den istifa etti. Amerika Başkanı Trump, İran'a çok sert darbe indireceğiz dedi. Bu sözlerin ardından Orta Doğu'da savaş yeniden şiddetlendi. Birbiri ardına havalanan Amerikan savaş uçakları İran'daki askeri hedefleri vurdu. Bunun üzerine İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. Kavurucu sıcaklar sebze ve meyve fiyatlarını artırdı. Charleston, sivri ve dolmalık biberde fiyat artışı %100'e ulaştı. 2021 yılında katıldığı MasterChef yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.292 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.42, Euro 54.77. Gram altın 6.258 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.73 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. D100 Şirin Evler Yeni Bosna yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. UEFA FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı boykot seçeneğini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 28, İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Kayseri 30, Sinop 31, Iğdır 37, Şanlıurfa 40 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Kameralarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: yatırım var.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere...

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi

Büyük olsun. Büyük de olmalı. Sana yakışır. Ama inancınla büyüklük taslama. Büyüklenme. Der Şemsi Tebrizi. Çok da doğru der.

ömrüm dediklerinize armağanımız olsun. Merhabalar, ben Kahramanmaraş'tan Büşra. Her gün bu saatte mutfakta sizi dinliyorum demiş. Ah ne güzel. 7 aylık oğlumla şarkılarla serenat yapıyorum. O da demiş çığlıklarıyla eşlik ediyor. Allah bağışlasın maşallah. Şansı bahtı açık olsun. Selam olsun efendim, ne güzel. Yemekler de çok keyifli, lezzetli oluyordur o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Tüm mutfakta olanlara kolaylıklar diliyorum. Gözleme yaparken dinliyoruz demiş. Çok da güzel görünüyor. Annem, ablam ve kızı Ümmü Gülsüm ve bana gelsin demiş. Ankara'dan selamlar. Hamide Hanım selam olsun. Kolay gelsin efendim size de.

0577-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İtalya'dan Hasan Gürbüz, Çorum'daki sevdiklerine armağan ediyor. Ablam kolay gelsin demiş Çorum'dan. Sevgiler, hastanede refakatçi kalan dostuma güzel bir şarkı istiyorum demiş. Buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Biz de acil şifalar dileyelim inşallah. Tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifalar dileyelim. Ve kardeşimize de armağan edelim inşallah bu şarkıyı.

misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil, bulduğunla gir. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne üzül aşkım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi Cuma günü sona eriyor. Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya oranla artarak 162,6 milyar dolar oldu. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %1,5 ile beklentilerin altında büyüdü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
7: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
13: Vodafone Red'le sınırsızca.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
16: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın.

bazen arkasına şöyle dönüp bakması lazım. Gerekli. Nereden geldiğini unutmaması için özellikle. Ama hep orada kalmamalı tabii ki. Hep geriye bakarsak ilerleyemeyiz.

Evet, gelen güzel mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Aileme gelsin, kızlara Ebrar'dan demiş. Teşekkürler sevgiler, biz teşekkür ederiz. Evet, sevgili Ebrar'a ve ailesine armağan edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Tunahan. Eşimle birlikte açık alanda sizi dinliyoruz. Semaver başında ve şarkı eşime gelsin demiş. Hemen gönderelim efendim. Afiyetler olsun. Hayırlı yayınlar. Antalya'dan Mehmet Nuri'ye uygun bir şarkı demiş. Canımdan çok sevdiğim biricik eşim Sümeyye uyguna gelsin. Selam olsun. Hemen gönderelim. İstanbul Arnavutköy'den Fatma Çalık. Mesaideyiz ve Seval Demirci ustanın elemanlarına özellikle armağan ediyorlar.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

yine çok sevdiklerimizden biriydi. İki gözümün çiçeği ve devam edelim yine bu güzel şarkıları sevdiklerimize armağan etmeye Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarla. Benden Hanım, Hatay İskenderun'dan Delal. Şu anda yanımda olan çok sevdiğim Görümcem Gülcan Hanım ve Seher Hanım'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok selam olsun. Muğla Fethiye'den Ramazan Kör yazıyorum demiş. Yangında mücadele eden tüm ekiplere gelsin. Allah yardımcımız olsun. Ciğerlerimiz yandı demiş. Allah yardımcınız olsun. Hakikaten ya çok üzülüyorum ben orman yangınlarında. Daha dikkat edelim. Özellikle sevgili can bağları. Yani bizler piknik alanlarını kullanıyoruz ama bir daha kullanabilmek ve diğer canlıların da hayatlarını devam ettirebilmesi için.

Efendim yine sona gelmişiz. Son çok güzel bir şarkı daha dinleteceğim ve huzurlarınızdan ayrılacağım. Merhaba, kolay gelsin İstanbul Kanarya. Ben Kadir Partalcı, özür diliyorum. Sizi erkek kuaföründe dinliyor ve çok seviyoruz demiş. Sevgiler, saygılar. Selam olsun efendim, saatler olsun. Bütün müşterilerinize, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Merhaba, ben İzmir'den Safiye. Şu an sizi dinliyoruz. Karaburun'a gidiyoruz ve kızım ve torunlarım ve oğlum ve gelinim Gamze için istiyorum demiş. Sizleri çok seviyorum. Ha bir de demiş, eşim Ali Kaya için istiyorum. Bir de gülücük kondurmuş. Peki. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Manisa merkezden Alaaddin Aktar, oğlum Aydın için armağan ediyorum demiş. Ve Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar Solak, herkese güzel bir eser armağan etmek istiyorum demiş. Selam olsun Ahmet kardeşine de. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertize. Dino Bile. Reklam.

İyi akşamlar. Gün bitti ama hayatın telaşı bitmedi, öyle değil mi? Belki evinizde dinliyorsunuz, belki hala yoldasınız. Nerede olursanız olun, bu akşam da radyoyu da buluştuk. Hoş geldik. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

çok seven gönül vazgeçer mi? Ne kadar vazgeç deseniz de bir türlü geçmiyor. Zamanı vakti var. O yüzden fazla ısrar etmemek en güzeli. İnsan hayatta en çok sevdiklerinden öğreniyor. Sevmeyi de, üzülmeyi de, sabretmeyi de. Rabbim bize gönlümüze iyi gelen insanları nasip etsin inşallah.

0: Vefasızların kalbi sızlar mı? Tabii ki sızlamaz. Allah o vefasız insanlarla hiçbir zaman karşı karşıya hiçbirimizi getirmesin. Program boyunca yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Biliyorum şu anda birçoğunuz çalışıyor ya da birçoğunuz evde. Müsait olanlar şöyle varlığını hissettirebilir mi? Kimler nerelerde dinliyor merak ediyorum. Birbirinden güzel şarkılarımız var. Sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kütahya Gökler kasabasından Kemal Bey annesini ziyarete gelmiş, balkonda ailesiyle birlikte bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıyı kendisini seven herkese ve Radyo 7 ailesine armağan etmek istemiş. Marmaris'ten Osman Öztürk Beyefendi ve aleyküm selam tüm sevdiklerim için gelsin diyor sıradaki şarkı. Sinop'tan Avusturya'ya doğru yolculuk yapan dinleyicimiz sıradaki şarkıyı yollardaki tüm gurbetçilere, eşi Elif Hanım'a ve evlatlarına armağan ediyor. Radyo 7 ile yolun daha keyifli geçtiğini söylüyor.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sevdiğiniz insan yanınızdaysa kıymetini bilin, uzakta ise duasını eksik etmeyin. Çünkü mesafeleri kapatan en güzel şey gönülden edilen duadır. Bu güzel şarkımızda Mehmetçiklerimize, polislerimize armağan olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Kıymetini bilin, uzakta.

Elazığ'dan Nur Hanım sıradaki şarkıyı Elazığ cezaevindeki Mehmet Barım'a armağan etmek istiyor. Sivas'tan selamlar denilmiş ve aleyküm selam, Kocaeli'de hayatını alınan katan kişiyi armağan etmek istiyor dinleyenimiz. Yozgat Ankara yolundan Zekeriya sıradaki şarkıyı kavuşamadığım Ümran'a göndermek istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. İnşallah en güzel kavuşmalar sizin olsun.

Bazen insan çocukluğunu özlüyor, dertsiz günlerini, annesinin sesini, babasının gölgesini. Rabbim anne babası hayatta olanlara uzun ömür, ahirete göçenlere rahmet nasip etsin inşallah. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Güzel bir Zeynep Bastık yorumu, günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele veren tüm gönül dostlarımıza armağan olsun. Allah kolaylıklar versin.

Safari Bey, sıradaki şarkıyı Sadıcım için istiyorum diyor. Ulaştıralım o zaman. İskenderun'dan Sümeyye, annesi Samiye ve babası Sezai Yasman'a armağan etmek istiyor. İyi ki varlar diyor. Anneye babaya çokça selamlar. İstanbul'dan Nurşen, Çorlu cezaevinde bulunan Sercan Okumuş için bir eser rica ediyorum. Onu çok sevdiğini dile getirmek istiyor. Buradan da mesajınızı iletmiş olalım. Evet, Balıkesir'deki oğlu Huzeyfe'ye gelsin deniliyor. Gün batımında dinlesin istiyor. Huzeyfe'ye de buradan sevgilerimizi iletelim. Nazan Öncel bizlerle.

0: Bir gün herkes geride bir iz bırakıyor. Önemli olan nasıl hatırlanacağımız, kırdığımız kalplerle mi yoksa dokunduğumuz gönüllerle mi?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

akşam küçük bir ricam var sizden. Kendinize iyi davranın, olur mu? Sürekli herkesi düşünürken kendi yorgunluğunuzu unutmayın. Çünkü sizin de dinlenmeye hakkınız.

Ardiyada bizi dinleyen Zeynep Üzüm, Allah kolaylıklar versin, herkese hitap ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. Kahramanmaraş'tan Tolga sıradaki eseri eşi ve çocuğuna armağan etmek istiyor. Tüm dinleyenlere de selamlarını iletmiş. Ailenize sevgiler. Murtaza sıradaki eseri canımdan çok sevdiğim Medine'ye armağan etmek istiyorum diyor. Sevginiz daim olsun inşallah. Diyarbakır'dan Hamit sıradaki eseri çok sevdiği eşi Sümeyye Hanım'a ve çocuklarına göndermek istiyor. Ailenize gönülden selamlarımı iletmek istiyorum. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Denizli Çardak'tan Güler Kaya, Canan Sultan ve Sibel Mesaydiler ve bizleri dinliyorlar. Murat Bey, iyi ki geldiniz. Sizi seviyoruz demişsiniz. Kolay gelsin. Sevginiz karşılıklı. Hollanda'ya sevgiler. Mustafa Gedik'ten selamlar. Türkiye'deki orman yangınları için büyük üzüntü duyduğunu, fedakarca mücadele eden ekiplere Allah'tan yardım dilediğini iletiyor. Dualarımız emek veren herkesle beraber. Eskişehir'den Hatice şu anda fabrikada bizi dinliyor. Hatice'ye ve tüm emekçilere Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Ama insan alışmak için değil, yeniden umut etmek için yaşıyor. Güzel günler umudunuzu hiç terk etmesin sevgili dinleyenler. Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Hepinize huzur dolu bir akşam diliyorum.

Eskişehir'den Hatice Hanım şu an fabrikada bizi dinliyor. Hatice'ye ve tüm emekçilere kolay gelsin. Mersin'den Ali Türkseven, tüm sevdiklerinize bu güzel eseri armağan edelim. Almanya Münih'ten Kayseri'ye aile ziyareti için gelen Şükran Işık, eşi Murat ve oğlu Mustafa ile birlikte yolda bizleri dinliyorlar. Evet, vatanımızı Türkiye'yi çok seviyoruz demişsiniz. Hayırlı yolculuklar. Aradıysa...

saatte çalışmaya devam eden bütün emekçi kardeşlerimize selam olsun. Fabrikada, hastanede, tırında, taksisinde, nöbette olan herkese Rabbim emeğinizi bereketli, yolunuzu da güvenli eylesin inşallah. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

Konya'dan Çiçek bizlerle, sıradaki şarkıyı kendisine armağan etmek istiyor. Afşin'den Ünal Demir, canım kızım damadım, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarıma armağan olsun diyor. Sakarya'dan Romanya'ya gül taşıyan Murat, Burdur'daki ailesine ve tüm sevdiklerine selamlarını iletmemizi istemiş. Yolunuz açık olsun. Hollanda'dan Gümüşhane'ye doğru yolda olan Seher Tanı, sıradaki eseri eşi ve çocukları için istiyor. Kazasız belasız yolculuklar. Kahramanmaraş'tan Leyla Hanım, kızları Melek ve Gülseren'e, oğlu Ramazan'a armağan ediyor. Ailenize sevgiler.

0: yanımdan ol.
1: Bir akşamı daha birlikte uğurladık. Evinizde, işinizde, direksiyon başında bize eşlik ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim. Bu gece başınızı yastığa huzurla koymanız, yarına sağlıkla uyanmanız dileğiyle. Sevdiklerinizde sevgiyi, gönlünüzden de umudu eksik etmeyin, olur mu? Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine birbirimizi çok özlediğimizi düşünüyorum. Saatler 22'yi gösteriyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de harika bir Perşembe gecesi. Ben Kaan Özdemir, yine huzurlarınızdayım. Sizlerse radyolarınızın başında, programımız başlıyor.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun demiş düşünür. Ne de güzel düşünmüş. Burası dünya, burada her şey yarım kalır, her hikaye yarım kalır. Mutlu son diye bir şey yok. Mutlu bir süreç vardır ama noktalandığı anda artık yeni bir kapı açılır, öyle değil mi? Böylesine güzel bir gecede birbirimizi çok özledik ve yeniden buluştuk. Numaramı hatırlattım, bu gecede sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Harika bir liste hazırladım. Bulunduğunuz her yerde gece boyunca size eşlik etmeye talibim. Taliplerimi bekliyorum. Şarkılar sunuyorum. Üstüm.

özgürce verilmeyen hiçbir kararı şahsen ben istemem. Yani karşımızdaki insana seçenekler sunup bunlardan birini seç demek bana çok doğru gelmiyor. Ya aklımdan çık, ya hayatıma gel, ya beni sev, ya şunu yap, ya bunu yap. Bırakalım insanlara özgür. Ama insanlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Onların isteklerinde, beklentilerinde, planlarında, ajandalarında biz varsak ne âlâ. Zaten gelir, bizi bulur onlar. Onun dışında ısrar etmek, zorbalamak bize yakışmaz diye düşünüyorum.

0: biz ayrılalım.
1: İlk mesajımız Kayseri'den geliyor. Nuran Biricik sevgilim Fatih'im için Edip Akbayram'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Söyleyin dünya durdukça kalbimde sevgisi hiç bitmeyecek, unutmasın bunu demiş. Biz de iletmiş olduk. Edip Akbayram bu gece listemde var, biraz beklerseniz onun da çok güzel bir şarkısını duyurmak istiyorum size. Bartın'dan yazıyor Recep Çakmak kardeşim, emekçi kardeşim benim, fotoğrafla göndermiş. Eşim Elif ve canım kızlarım Tuana ve Zehra'ya armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Allah başlasın bu şarkı size. Şarkı.

Farkında mısınız? İnsani bir zaafımız var. Dilimize yerleşmiş bir ifade. Hakkında hayırlısı olsun. Duyduğumuz zaman, söylediğimiz zaman hoşumuza gidiyor. Peki gerçekten öyle mi? Yani ellerimizi açıp dua ettiğimizde, Rabbim hakkımda hayırlı olanı bana nasip et dediğimizde, gerçekten buna teslim oluyor muyuz bu düşünceye, yoksa içten içe kalbimizden arzu ettiklerimizi geçiriyor muyuz? İnsanız, illaki geçiriyoruz. Yani gönlümüzde olan bizim için hayırlı olsun istiyoruz, öyle değil mi?

Ellerimiz niye cehennemin dibine batsın ki? Biz iyi niyetliysek, güzel düşünüyorsak, güzel bakıyorsak, niyetimiz iyiyse cehennemin dibine batmaz hayallerimiz. Cennette güller açar, ben böyle düşünüyorum. Varsın istediğimiz gibi olmasın, istediğimiz gibi sonuçlanmasın, biz yine iyi niyetimizi, temiz kalbimizi muhafaza edelim. Her yerde olduğu gibi yollarda da çok dinleniyoruz. Hatta dinleyicilerimiz yollardan bize yol durumu bildiriyor. Ordu Akkuş Ünye yolunda aşırı bir sis var Kaan Bey demiş. Dinleyicimiz bize fotoğraf da göndermiş ama yine Radyo 7 dinleyerek yollarımızı açıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Dikkat edin kendinize. Lütfen yavaş kullanın. Malum görüş mesafesi oldukça kısıtlı. Yollarda bizi dinleyenlere gelsin.

Hayatta farklı farklı deneyimler yaşıyoruz. Sevdiğim başka, sevenim başka derler ya. Belki hayatımızın bir döneminde biz de böyle bir şey yaşadık. Ben şunu da görüyorum. Bir insanın bize olan sevgisi, ilgisi, çabası o kadar takdire değer ki onu sevmesek bile bu çabasını sevmeye başlıyoruz. Onun iyi niyetini görüyoruz. Onun kalbini sevmeye başlıyoruz. Ama bu başlı başına gerçek anlamda onu sevmek, aşık olmak anlamına gelmiyor. Böyle insanların o nazik ruhlarını kırmadan onları bir şekilde ikna edip uzaklaştırmak gerekir. Bu yakışır bize diye düşünüyorum. Hasan Tokat'tan yazıyor. Sizleri yolda değil ama her gece soğuk hava deposunda -25 derecede dinliyorum. Benim gibi soğuk hava depolarında çalışanlara armağan ediyorum diyor. Aman dikkat edin kendinize. Gerçi bu sıcakta fena da gelmiyor kulağa ama ben çok çekiyorum klimadan. Bakın sesimden de anlaşılıyordur. Yaz boyunca bu sıkıntıyı yaşıyorum. Klima dokunuyor bize.

0: küllere.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin sevilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın 4000 yanından mesajlarınız da bana ulaşıyor. Yozgat'tan Habibe, Kaan abi balkonda kahve eşliğinde bir türlü sıcak göremediğimiz Yozgat'ı izleyerek dinliyorum seni. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine ve kendime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Gaziantep'ten Yunus Efe Çay, Erzincan'da bulunan abimin kıymetlisi biricik yengem Durdu Çay'a bir şarkı istiyorum. Kaan abim seni de çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum kardeşim benim. Sevgimiz, ilgimiz karşılıklı, eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Bakalım bir diğer mesaja. İyi yayınlar. Sıradaki parça Canım Eşime Gelsin, O Benim Nefesim demiş ama isminizi, şehrinizi yazmayı unutuyorsunuz heyecandan. Aman buna dikkat edelim, olur mu? Kaan Bey, ben Konya'dan Çiçek, sıradaki şarkı sadece bana gelsin demiş. Memnuniyetle sizin için de çalalım, Konya'ya armağan edelim. Fırsat buldukça gece boyunca mesajlarınızı okumaya devam edeceğim.

Ayrılığı kimse merk etmez. İlla ki duygusal bir bağ olması gerekmez. Yani sevgiliniz, eşiniz olması gerekmez. Ben arkadaşlarımı da çok özlüyorum mesela. Birkaç hafta izne gidiyorlar. Gözüm yollarda kalıyor. Ya gelsek de, buluşsak da şöyle güzel, kaliteli bir sohbet yapsak diye özlediğim, beklediğim çok arkadaşım oluyor. Trabzon Akçabat sahiline giderim. Havva, Hatice, Hanife, Emine, Derya. Selamlar. Bizim için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle selamlarımızı da gönderelim. Kırıkkale'den Ahmet Sıra'daki parçayı bir tanecik eşim Sibel'e ve tüm tekstil çalışanlarına, aynı zamanda Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Biz de başta tüm emekçi kadınlarımız olmak üzere her alanda çalışan kardeşlerimize armağan edelim.

Ah şu dünyada her şeyi kontrol etme çabasını bir bırakabilsek. Her şeyi kontrol altına almak, her şeyden haberdar olma çabamız, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. Bunlar bizi çok yoruyor, farkında mısınız? Sürekli bir kaygı ve bunun arkasından bir kaygı bozukluğu bu ruh sağlığımızı ve beden sağlığımızı da çok olumsuz etkiliyor. Bırakalım hayat bildiği gibi gelsin. Karşımızda koskocaman bir alem var. Ne kadar kontrol edebiliriz ki? Bırakalım başımıza her ne gelirse gelsin, bu dünyanın geçici olduğunu, dertlerin de geçici olduğunu kabul ederek yaşayalım. Terk

0: acı çeken kalbe bak. Senden bana.
1: İnsanlardan bazıları zayıflık olarak görür belki ama bana sorarsanız bir insanın en güzel hali, en savunmasız olduğu hali. Yani kadın olsun, erkek olsun, duygulanıp gözyaşı dökebilen, anlattığınızla dertlenebilen ya da kendi hatıralarını, derdini anlatırken gözyaşı dökebilen bir insan. O savunmasız an var ya, gerçek kişiliğimizin ortaya çıktığı, o bastırmaya çalıştığımız insanın ortaya çıktığı an var ya, işte o insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Çünkü karşımda görmek istediğim insanlar onlar. Bunu bir zayıflık olarak değil, bir samimiyet olarak görüyorum ve bu tür insanları çok ama çok seviyorum.

0: sever.
1: Bu arada şunu fark ettim, WhatsApp numaramızı çok nadir hatırlatıyorum. 0507-977-0101. WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı gece boyunca gönderebilirsiniz. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Bir de ne kadar kısa olursa bizim için o kadar iyi. Sivas'tayız. Gamze'nin mesajı: Yozgat'taki canım eşim Umur'a derin muhabbetlerimi yolluyorum. Eşime ve sevdiğini bekleyenlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ben Firdevs Hardal, Alanya'dan Çorum'a yolculuk yapıyoruz. Dönerken size eşlik ediyoruz. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kazasız belasız yolculuklar. Kolay gelsin. Eskişehir'den Engin ben. Bugün eşimle 19. evlilik yıl dönümümüz. Onu çok seviyorum. Sıradaki şarkı eşime gelsin demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Nice yıllara sağlıklı, huzurlu, mutlu. Gaziantep'ten yazıyorum. Sıradaki şarkı Ali Bozkurt, Hatice Bozkurt, Yusuf Bozkurt ve Tuğba Bozkurt'a gelsin diyor sevgili dinleyicimiz gönderdiği mesajda.
2: Ha!

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Sıradaki eserimizi Gaziantep'e yollayacağız. Peki Gaziantep'te kim dinliyor bizi, hemen söyleyelim. Medya grubumuzdan değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız dinliyor. Kanal 7'de yayınlanan Memleket Gibisi Yok ekibi şu an Gaziantep'te bizi dinliyor. Kim onlar? Selahattin, Burak, Tankuts ve tabii ki Fatma. Onlara armağan ediyoruz. Aynı zamanda az önce telefonumu çaldıran kurumumuzun ulaşım amiri Mustafa Canıbeyaz ve kaptanlarımızı da selamlayalım. Onlar da bizi her zaman dinler ve dinletir. Bu mesaj kurum içi oldu biraz, artık idare edin. Bu güzel şarkıyı hepinize armağan ediyorum.

gönlümüzü çaresiz bırakan, evimizi ocağımızı yıkan, hiç umrunda olmayan o insana duyulan bu sevgi neden, ben de soruyorum. Bu gerçek bir sevgi midir? Alışkanlık mıdır? Takıntı mıdır? Nedir? Bizi bu kadar umursamayan insanı niye düşünürüz ki? Bize verilen ömür sermayesini böylesine insanlar için neden sarf ederiz, israf ederiz ki? Oysa bizi sevmeye hazır, bize değer veren onlarca insan varken neden birine takılıp kalırız? Neden kolay vazgeçemiyoruz insanlardan? Bunda da bir hayır vardır diyelim.

Konya'dayı Saliha Ergün Süre'deki şarkıyı tüm aileme armağan ediyorum diyor. Yollarda olan bir diğer dinleyicimiz Ertan Öztürk, Sinop'tan Avusturya'ya doğru seyahat halindeyiz. Sıradaki parçayı yollarda olan tüm gurbetçilere, sevgili eşim Elif'e, can parçalarım evlatlarıma armağan ediyorum. Uzun yolculuk Radyo 7 ile daha keyifli hale geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sivas'ta bizi dinleyen yengem Ayşe Uçar için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Serap kardeşimiz Kayseri'den Seher, Alanya'da bulunan kardeşim Medine Kolsuz ve arkadaşı Esra Zeynep Uzun ve Songül Top'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Ben Eylül Ceyhan'dan selamlar. Abim Ahmet Altıkulaç'a armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi ve çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle, Allah kavuştursun. Bu güzel eser size de geliyor.

sizinle karşınıza iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki yaşıyorum diyeceğiniz insanlar çıksın. Eşiniz olur, dostunuz olur, kardeşiniz olur, iş arkadaşınız olur, hiç fark etmez. Size bunu hissettirecek insanlarla tanışın. Bunu canı gönülden istiyorum. Çünkü hayat o zaman çok daha güzel. Adana'dan Yalçın Keklik sıradaki şarkıyı ilk göze aldım. Meral Hanım'a ve sevgili çocuklarım Erdem, İlayda ve Almina'ya armağan ediyorum. Allah başlasın, mutluluklar diliyoruz. Kayseri'den Kenan Şahin sıradaki şarkıyı canım eşi Makbule'ye ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Sakarya'dan Merve Karadağ, eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum diye de belirtmiş. Bakalım bir diğer mesaj kimden geliyor? Tren makinistlerimiz var. Sedat Durmuş ve Sefa Keleş. Kırıkkale'ye doğru yoldayız, Radyo 7 dinliyoruz. Çok uzun güzel bir mesaj yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel şarkı size de gelsin.

İki farklı düşünceden, anlayıştan bahsetmek istiyorum şimdi size. Bunlardan birincisi şu ki buna ben de katılıyorum. Mesela hizmet sektöründe çalıştığınızı düşünün, belki de çalışıyorsunuz. Gün boyunca, gece boyunca çok farklı insanlarla iş yapıyorsunuz, onlara hizmet veriyorsunuz. Zaman zaman gergin, sinirli, öfkeli, sabırsız müşterileriniz, misafirleriniz oluyor. İşiniz gereği onlara tırnak içinde tahammül etmek zorundasınız. Güler yüzünüzden, anlayışınızdan, kibarlığınızdan vazgeçmemek zorundasınız. Ama bu insanlar eve gittiğinde zaten çok sevdiği, çok değer verdiği, hayatını paylaştığı insanlara daha da kibar, daha da anlayışlı, daha da nezaketli olmalı. Diğer taraftaysa zaten gün boyunca bunlarla uğraşıyorum deyip öfkesini, gerginliğini sevdiklerine yansıtanlar var. Bunu onaylamıyoruz.

Samsun'dayız. Bayram Yaşın Sıra'daki şarkıyı Suriye Elbap'ta görev yapan oğlum Furkan Yaşın için ve vatan uğruna görev yapan asker, polis, güvenlik güçleri, her kim varsa onlara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Vazife başında olanları selamlıyoruz. Ben Muharrem Arzuman, İstanbul'dayım. Sıradaki parçayı tüm Arzuman ailesine armağan ediyorum diyor. İnsan bazen en çok kavuşamadığını sever çünkü yarım kalan sevgiler hiçbir zaman eksilmez. Özlem, seni hala çok seviyorum. Mersin'den Onur herkese selam demiş. Hadi bakalım, inşallah mutlu olursunuz kardeşim. Eskişehir'den Kübra, sıradaki şarkı Kendime Gelsin. Pazar günü doğum günüm ve çocuklarıma armağan ediyorum, onları çok seviyorum demiş. Allah bağışlasın, sizin de doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Samsun'dan selamlar, ben Şahide. Sıradaki şarkıyı Erzurum'da bizi dinleyen biricik oğlum Melih'ime ve canımın içi Melike'me armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Nermin, sadece bana bir parça çalmanızı rica ediyorum demiş. Madem öyle Trabzon'a da armağan edelim. Trabzon'da Radyo 7 1 numara. Trabzon'a özellikle teşekkürler. Son.

İstanbul'dan Nurşen Çorlu'da bizi dinleyen Sercan Okumuş'a armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misiniz demiş memnuniyetle. Kaan abi sıradaki parça eşim Cemal'e gelsin, onu çok seviyorum diyor Havva Hanım. Sizin için de çalacağız. Kocaeli'den Şaziye. Sıradaki parçayı Remziye, Hümeyra, Duru, Sıla, Gülümser için istiyorum. Sizi her gece dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Televizyon izlemek yerine Radyo 7 programımızı dinleyen değerli kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyorum. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Afyonkarahisar'dan Kübra, Aksaray'da bizi dinleyen canım eşim Resul'e armağan ediyorum. İnşallah en yakın zamanda yanımızda olursun Neşe kaynağım demiş. Rabbim kimseyi sevdiğinden ayırmasın. Amin.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez programı Kaan'la Gece Ses Ver'e devam ediyoruz ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Afyon'dayız. Doğukan, tüm sevdiklerim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Elazığ'dan Neva kitap okurken dinliyormuş bizi. Sıradaki şarkı bana gelsin selamlar demiş. Ve aleykümselam, biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara Elmadağ'dan Hatice, sizi gurbetçi kuzenlerimizle dinliyoruz. Ceylan ve Sevda'yla bize güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Ankara'dan Hümeyra, bugün kardeşimin doğum günü. Kocaeli'nde bizi dinleyen kardeşim gülümsere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Biz de doğum gününü kutluyoruz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kütahya merkezden iyi geceler, ben Muhammed. Benim için de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Tabii ki kardeşim, memnuniyetle. İstanbul'dan Zehra Ayhan ben. Mümkünse sıradaki şarkıyı sevdiklerime ve bu gece bizi dinleyen tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Öyleyse bu şarkı bizden size gelsin.
1: Bu akşam için.

galiba en çok da neşeli olduğumuz zamanları özlüyoruz değil mi? Çocukluğumuz, gençliğimiz. Hayata karşı daha tecrübesiz olduğumuz zamanlar. Çünkü tecrübe kazandıkça yüzümüzdeki gülümseme de ortadan kaybolmaya başlıyor. Hayallerin yerini hatıralar alıyorsa yaşlanıyorsunuz demektir demiş bir düşünür. Katılır mısınız? Serkan Yıldız Pozantı'da bizi dinleyen canım eşim Kezban Koç'a ve ablam Çiğdem'e armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Biz de memnuniyetle ilettik. Güzel yayınların olsun abi. Gaziantep'ten Sinan ben, ailemle parkta uygulamanızdan dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin. Harika değil mi? Yaz geceleri çok keyifli, büyük bir nimet. Çok arayacağız bugünleri. Nide'den Fatma, sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine de armağan. Harika değil mi? Yaz geceleri.

Bu şarkılar eşliğinde geceyi geçirmek bana çok iyi geliyor. Umarım size de öyle geliyordur. Bir yandan da sizden gelen mesajlar. Hayatın tam içinden neler yapıyorsunuz, neredesiniz? Nail Hanım, Hayriye teyzemin ve Fatma ablamın selamı var. Yüreğinize sağlık, çok güzel program sunuyorsunuz. Dolmaları sarıyoruz, sizin yerinize de afiyetle yiyoruz demiş. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Çok teşekkür ediyorum bunu bana bildirdiğiniz için. Kolay gelsin demiş. Asıl size kolay gelsin. Afiyet olsun. Kalbin olan adama bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Zeynep'ten Tamer'e gelsin çalacağınız şarkı. Memnuniyetle. Tekirdağ Çerkezköy'den Berber Hüseyin, sıradaki parça şu an tıraş olan kardeşime gelsin. Sıhhatler olsun. Esnafımızı da selamlayalım. Malatya'dan yazıyorum Emrah Aftekin abime ve Ahmet Berkay Dağaşan kardeşime. Bir parça çalarsanız sevinirim. Sevindirmek bizim işimiz, hiç merak etmeyin, en güzellerini çalarız. Burdur'dan Murat Akkoç, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Biz de Burdur'a, Murat Akkoç'a selamlarımızı gönderiyoruz.

sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Konya Sille'den Alaaddin sıradaki parçayı Kankam Hanifi ve Mehmet Ekin'e armağan ediyorum diyor. Fransa'dan Emine, sıradaki şarkı kızım ve oğullarıma gelsin diyor. Manisa'da beyin kanaması geçiren çok değerli dostum Orhan Veli'ye Allah'tan şifalar diler. Sıradaki parçayı ona ve sevdiklerime armağan ederim demiş Masum Arvaz. İnşallah Orhan kardeşimiz bu ciddi durumu atlatır. Ciddi bir hasar bırakmadan beyin kanamasını atlatır. İnşallah duamız, dileğimiz bu. Artık yöntemler de çok gelişti. Allah kolaylık versin ona ve sevdiklerine. Tekirdağ Çorlu'da bizi dinleyen eşim Şenol Yılmaz'a armağan ediyorum sıradaki parçayı demiş. Bu güzel parçayı biz de birbirini seven, özleyen, bekleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Kibariye seslendirecek bizim için.

0: yaşamam.
1: Almanya'dan Zeki, sizi çok severek dinliyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Tabii ki sizin için de çalacağız. Sakarya Serdivan'dan selamlar. Ben Yaren, balkonda dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 ailesine, geceme eşlik eden Engin'e ve kendime armağan ediyorum diyor Sakarya Serdivan'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Sizi terasımda, radyomda, çayımı içerken dinliyorum, yalnızlığıma iyi geliyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir parça çalmanızı rica ediyorum. Bakın, kalbiniz temizmiş, öyle derler ya. Hepimizin kalbi temiz, o işin şakası, lafın gelişi öyle. Tam da Cengiz Kurtoğlu çalarken okuduk mesajınızı. Malatya'dan sevgiler, saygılar demiş. Mustafa Arslan Hollanda'dan yazıyor. Deventer, hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri kızlarım Esra, Aleyna ve Firdevs'e armağan ediyorum. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden Hollanda'ya.

Sakarya Kocaeli'den Kezban Sıra'daki şarkıyı canım işim Zafer ve kızım Aysima'ya armağan ediyorum ve size. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ye de selamlarımızı gönderelim. Ben Ayşe, torunumla Kayseri'den dinliyoruz sizi. Sıradaki parça ikimize de gelsin demiş. Allah bağışlasın, çok mutlu oldum. Denizli'den Soner Dönmez, sıradaki parçayı FNT Ahşap'ta çalışanlara armağan ediyorum. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Adana'dan Esinti Erkek Kuaförü, sıradaki şarkı biricik eşime ve çocuklarıma gelsin diyor. İbrahim göndermiş, kolay gelsin, sıhhatler olsun diyelim misafirlerinize, esnafımıza da hayırlı bereketli işler dileyelim.

çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

Ne güzel değil mi, biri bunu söylediği zaman kendinizi ne güzel hissediyorsunuz değil mi? Şunu diyebilmeli: kardeşim, eşim, dostum, arkadaşım, anam, babam, her neyse, seni tüm hatalarınla, kusurlarınla seviyorum, her şeye rağmen seviyorum ama kötülüklerini de kabul edemem. Kötü insan sevilmez, ana baba olsa da sevilmez. Ama hata yapmak bize mahsus. Çoğu zaman iyi niyetle çıkıyoruz yollara ve hatalarla, günahlarla geri dönüyoruz. Bu da bir gerçek. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın Allah dilerse saat 22'de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gölge sizlerle.
1: Gündüz 14, gece 24. Gönül sarayımın kapılarını açıyorum. Oradan size sunacaklarım var. Fakat sizin de aynı şekilde gönül sarayınızı açmanız lazım. Hoş geldiniz.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve dinleyen tüm canlara tesir etsin. Evet, duayla başlıyorum, duayla bitiriyorum. Çünkü düşüncem, imanım, inancım o ki insan Allah'a bıraktığı hiçbir konuda hüsrana uğramaz. Ona güveniyorum, ona sığınıyorum.

Sezai Karakoç ustanın, üstadın merhum, Allah rahmet eylesin, bir sözüne rastladım. Üzerinde düşünmek lazım, dillendirmek lazım, üzerine konuşmak lazım. Belki benim programda buna vaktim el vermez ama size tavsiye. Diyor ki, inancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da utancını yitirmiş bir medeniyet sağlıksızdır. Ve galiba bu devirde yitirildi gibi çoğu.

deme de dur, söyleyeceğim. İnsanoğlu bir alem. Hayatında emrin olur dediği o kadar çok şey var ki. O kadar çok insan, o kadar çok yer, o kadar çok makam emrin olur diyor. Ya ucunda bir menfaat var, paradır, mevkidir, herhangi bir faydalanma kabul ediyor. Ve o emir her neyse yerine getirmek için canını dişine takıyor. Fakat tüm hayatı kendisine veren Allah'a şöyle kalpten bir emrin olur diyemiyor ya. Ya bu çok tuhaf gelmiyor mu ya kulağa? Ya sana her şeyi verene, Allah aşkına ya, bu kadar sevgisizlik ve saygısızlık tuhaf değil mi?

az önceki konuya çok güzel bir nokta koyayım mı? Hani insanlara emrin olur deyip neredeyse önünde eğiliyorsun ama yaradana hayır diyorsun bir nevi, emirlerini yerine getirmeyerek. Dedim ya, noktayı şöyle koyalım. Bak, insanların beni övmesi, alkışlaması, beğenmesi, hoşlanması, hakeza seni de, sana teveccüh göstermeleri, aslına bakarsan senin var olan kıymetin her ne kadarsa onu artırmaz. Eğer sen Allah için kıymetli değilsen, insanların gözünde nerede olduğunun çok önemi yoktur. Mevzu bu kadar net ve basittir.

0: Eğer karakter sahibiysen düşman sahibi de olursun.
1: Gölge

Değerli dostlar, burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Pekala. Hayat. Hiç kimse bir yüreği satın alabilecek kadar zengin değildir. Ama birçok kimse bir yüreği talan edebilecek kadar ucuzdur. Evet, nankörlük ucuzluktur. Ha, satın alabiliyorsan o yürek de ucuzdur.

biz hep ağladıkça ayrılık güldü. O kadar denedim, senle olmadı. Öyle bir vurdun ki tüm sevgim öldü. Yeniden sevmeye bende heves kalmadı. Hataydı bu aşkımız başlı başına. Yenildi neşemiz hep gözyaşına. Kendini zorlama, çaban boşuna. Yeniden sevmeye bende nefes kalmadı. Maziyi geri döndüremezsin. Bendeki nefreti de artık söndüremezsin. Çektiğim acıları dindiremezsin. Dedim ya, yeniden sevmeye bende nefes kalmadı. Sevip de sevilmeye heves kalmadı.

Gölgelenmeye devam ediyoruz. Evet, burası dünya. 40 doğru adımla çıkılan merdivenden bir yanlış adımla düşülür. O yüzden bastığın yere de, çıktığın yere de, aldığın değere de, verdiğin değere de çok dikkat edeceksin.

kısa bir şiir ama belki birçok uzun şiire bedel. Ne demiş şair? Ah be sevdiğim, bir gün beni aramanı istiyorum. Yo öyle telefonla falan değil. Şefkatimi ara, kokumu ara, benim sevgimi ara.

usta çırağına bir bakar. Çırak böyle dalgın, tabureyi çeker. Çoğu zaman olduğu gibi der ki, anlat evlat, anlat. Delikanlı anlatırken gözleri dolar. Onun gözlerindeki inceden süzülen yaşları görünce usta der ki, dur evlat, bak, ben de aynı senin gibiyim. Bir gün ben de böyle inceden ağlarken biri bana dedi ki, hikayeni gözlerin dolmadan anlatabildiğinde büyümüş olacaksın. Ben o gün anlamıştım ki benim büyümeme daha çok var. Senin de öyle evlat. Senin de.

Hasan Harmancı. Eskişehir'den Kenan Özbal. 20 yıldır dinliyormuş. Ay maşallah. New York'tan Hasan Çağırıcı. Kırıkkale'den Birsen Ugandaş. Afyon'dan Ali. Görüyor musunuz şehirleri? Duyuyor musunuz? Her yerdeyiz. Niğde'den Nuray. Köroğlu Diyarı Bolu'dan Cemalettin Taşkın. Şöyle daha eskilere de inelim, ilk yazanlara. Erzincan'dan Ömer Arslan. Denizli'den Şevket. Akhisar'dan Osman. Her yerdeyiz maşallah. Yok başka hayat. Bu şarkıyı armağan edelim. Mesaj yazanlara, dinlediği gibi dinletenlere. Gidelim.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: çıktı canım.
1: Hayat herkes aynı görmez, aynı okumaz. Sen benden gitsin. Nasıl ki her işin bir ehli var. Abi bazı insanlar da bu hayatı başka bir gözle okuyorlar. İşte onu okuyabilenlere hikmet ehli ve gönül ehli denir. Günümüzde çok yok onlardan da, Allah'tan geçmişteki gönül ve hikmet ehli olanlar bize çok güzel şeyler bırakmışlar. Sözler, fikirler, düşünceler. Ve onlar derler ki insan nasibini aradığı gibi nasibi de insanı arar. Allah Allah. Çok güzel değil mi ya? Ve diyor hiç umulmadık yerde insan ve nasibi kavuşur. Şimdi burada nasibi hemen insanların aklına böyle madde gelir, para gelir, imkan gelir. Ya nasibin bir insan da olabilir. Diyor ki hiç umulmadık bir yerde kavuşurlar. Ve insanı aslında yoksunluktan nasibi korur. Çünkü Allah her insana nasibinin umudunu da verir gönlüne. Ve nasip ne güzel bir ihtimaldir.

Az önceki konuyu noktalayalım. Bazen biliyorsunuz ben konuları ikiye üçe bölerim sıkmamak adına. Konu nasip olduğunda şunu da söylemem lazım. Hani dedi ya Hikmet Ehli, insanın nasibini aradığı gibi nasip de insanı arar. Fakat bazen nasip insanı olması gereken yerde bulamaz. Neden? O insan acele eder, helal dururken harama yönelir ve yerini de kaybeder, bereketini de kaybeder. Bak, nasibini kaybeder demedim. Çünkü ona nasip olacak, atıyorum paradan örnek verelim. Diyelim ki ona bir 10 bin lira nasip olacak. Allah yazmış o 10 bin lirayı. İnsan nasibinden fazlasını yiyemez. O gitti, kendi kurnazlığıyla daha fazla para kazanmak istedi. Ne yaparsa yapsın gene eline kalacak olan nasibinde olandır. Ama hırsı insanı harama bulaştırır. Çok kazandığını düşünür. Çok kazanacağını ümit eder. Ya hastalık gelir ya kaza gelir. Döner dolaşır, nasibi bulur onu. Önemli olan bizi helalin bulmasıdır. Vesselam.

Ali Kemal Küçük Kurt diyor ki bazen videolarını WhatsApp'ta yayınlıyorum. Okuduğunuz şiirler anlamlı ve güzel oluyor. Nefesinize sağlık demiş. Şimdi de zaten bir şiir okuyacağım. Pekala, şiir demiştim. Diyor ki şair, çok çektirdim bana be sevgili. Bağlandı ellerim, tutuldu dilim. Başımda esiyor ecelin yeli. Ölürken halime gülme sevdiğim. Çiçekler elinde gelme sakın ha. Yalvarma yakarma artık Allah'a. Bundan sonra seni istemem daha. Acıyıp da kabrime gelme sevdiğim. Yıllarca kavruldum kor gecelerde. Hiç ortak olmadın bendeki derde. Rahat bırak beni yattığım yerde. Sakın ha. Huzurumu bölme sevgilim.

0: nasıl güzel özetlemiyor mu ya zor bir hayatı? Şu cümle.
1: Dersler derya olmuş.
0: Dertler derya olmuş.
1: Ben de bir
0: sandal. Şimdi az önce okuduğum şiiri sizi sıkmasın, kendimden bıktırmayayım diye kısa kestim. Ama bir bölümü daha var aslında. Bu şarkıyı dinlerken de dedim ki dur ya, okuyun be. Sevda çarmıhına gerildim farz et. Bir kahpe kurşunla vuruldum farz et. Kefensiz toprağa verildim farz et. Nasıl öldüğümü bile bilme sevgilim. Pişman olsam bile artık ne fayda. Ben karanlıktayım, sen sarayda. Bana çektirdiğin dertleri say da benden beter yaşa sevdiğim. Çıktım hayatından, sıyrıldım tenden. Dönmemecesine ayrıldım senden. İstediğin oldu, kurtuldum benden. Ne yapayım? Dayanamadım zulmüne sevdiğim.

0: Her adım atışta hisset gölgemi. Baktığın her yerde hep gör imgemi. Hayalim gözünden gitmesine mi? Aklından adımı sileme sevgilim mi?
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
0: Pekala, Facebook sayfamda mesajlarınıza bakmaya devam ediyorum. Bilal Yağız, mesaj aynen şu bak, şarkı şiir hiçbir şey istememiş. Aynen şunu yazmış. Vallahi de billahi de seviyorum seni demiş. Vay be. Eyvallah kardeşim. Ben de sizleri seviyorum. Bir taksi şoförü kardeşim Mehmet Fatih Soysal. Eyvallah. Coşkun Sabah anılar istemiş. Evet, şöyle biraz daha eskilere gidelim. Talha Bey, Radyo 7'de sürekli dinleyicinizim diyor. Kim? Ayten Ünal. Eyvallah. Şenay Arıkan, Danimarka doğumluyum, aslen Sivaslıyım. Bursalı Mehmet Beyefliyim demiş. Kızları varmış, Nisa ve Hira. Pekala, onlara armağan etmiş olalım. Su misali ama bir düet şeklinde.

İnsanoğlu aciz. Acizliğinden dolayı da bazı şeyleri aslında bile bile yapar. Bu büyük acizliktir. Ne demek istiyorum? Şimdi vakti vardır ama sürekli onu harcar. Çünkü bir taraftan imkan. Şimdi

Vakit de var. Hala olmuyor. Niye biliyor musun? Bu sefer de heves olmaz. Heves kalmaz.

Tanıyanlar bilirler. Evden işe, işten eve bir adamım. Bu halimden de Rabbime kurban olayım. Çok mutluyum. Ben dışarıdaysam muhtemelen turnedeyimdir. Yani sizinle buluşmaya, konsere geliyorumdur. Onun dışında kalabalığa karışmak gibi bir derdim yok. Kendi yolum, kendi ritmim, böyle kendime has bir sessizliğim var. Yani çok uzun zaman oldu içime dönmeyi seçtim. Çünkü ruhumu anlayan bugüne kadar çok az oldu.

0: Sevgili dostlar, Avrupa'da bir kardeşim var, sevgili Sezer. 4 oğlumla beraber dinliyoruz demiş, selam olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Neşet Ertaş isteyen canlar vardı. Neşet Ertaş türküsü ardından bir Neşet Ertaş yorumu dinleyelim. Talha Bey, seni seviyorum, devamlı dinliyorum. Bir kanser hastası eşim var, demiş Ali Yıldırım. Allah şifa versin. Öyle hastası olan canlara tüm kalbimle tez vakitte şifa dilerim. İsviçre'den Zahide Devli, sizi dinliyoruz demiş. Selam olsun. En az 25 yıldır senin sesini duymaya, gönlünden süzülen harflerle duygularımızı serinletmeye çalışıyoruz demiş Murat Ok. Diyor ki Bülent Mert, Talha Bora Öge, bir arkadaşım bana dedi ki psikolojim bozuk. Ben de ona dedim ki Radyo 7'de gölge dinle, hiçbir şeyin kalmaz. Adam doktordan daha iyi terapi yapıyor dedim diyor. Hatta diyor sonra dinledi, o da senin hayranın oldu diyor. Ben size hayranım, estağfurullah. Rabbime kurban olayım, sevdirmiş bizi birbirimize. Muhammed Niyazi, seviliyorsun abi demiş. Yakup Yasemin Şen Yiğit, çok dinliyoruz sizi diyor, eyvallah.

çekmekle bitmiyor dünya zahmet. Uzun ömür için ferman neyime? Benim tek umudum Allah rahmeti, kulundan gelecek derman neyime? Talihimin rengi doğuştan siyah, felek şakağımda soğuk bir silah. Cürmüm kadar yerim olsun eyvallah, güllerle çevrili harman neyime? Ah ulan yılları yılı dört duvardır yattığım, bataklıktır günden güne baktığım. Çıkmazlarda umut diye tuttuğum küçücük dal olsun sarman neyime? Sarman neyime? Hayallerim efkarımın garkında, kader çektiğimin değil farkında. Arzularım acıların çarkına, arzularım acıların çarkında. Umut eğirecek kirman neyime? Toprak beni benden daha çok ister, ecelim alnımda boncuk boncuk der. Mezarıma bir çam gölgesi yeter, kayınlı gürgenli orman benim neyime?

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine Radyo 7'de buluşacağız. Malum bu program hem gündüz hem gece. Gündüz 14, gece 24'te. Evet, bugünün kapanış duası ne olsun? Leş dedim ya, nerede bir leş zihniyet varsa, nerede bir şer varsa Rabbim bize esirgesin, korusun. Pekala, dün gitti yarın gelmedi anı yaşa. Hepimize huzurlanlar, bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah. Tanrı.